Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğin Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Disney şirketi işleyen Orman Şahsadısı namlıq kinoda Mogili isimlik bir bovaq ormanlıq kirip qalganda böyrle ailesi onu bekip alıdı. İyik Balu, Kaplan Bagheera qadarlıqla onu dostana, batur, akıllıq, şadıman kılıp tərbiyeləp çoğun kılıdı. Bunundan Adem bilen hayvanlarının təbiyat qoynudaki inak itibak halıdı təsvirlən gəldikini körübiliş təsəməz. Filmdeki her xil hayvanların obrazı ve yürüyüş duruşu hayvanların karakter alahiyetliğine maskeliydi. Xəterlik bolsa mı, lakin adamın ziyini yok. Bulup mu, yelik boğumu yılan bilen Mogili'nin akıl sınaşkanda ulanın ilişkan meydanı, adamın yılanların sılıq, parqaraq bədinini, xəterlik, mekkar, ku karakterini əsildi. Boğum yılanın tügülüp yetişi adamın gözünü alıcı iman kılıdı, həm adamını ciddiləşdirib, səgəkləşdirdi. İyik Balu Mogili'ni kutkuzuş üçün Orman Patşayı boğan

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, etkilik haberler programısını anlayışlarını karşılayalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 24. günü, Düşembe, Dehkalar kalendarı boyunca 7. ayının 12. günü.
2: Oval, bu kitimki programımızın asası mesmullarını tanıştırımız.
1: Şincan, bütün memleketin energi, baylıkı, strategiyeli kabalet bağısı berpa kılıçtek orun bekitmesini çin gözlep, nefet, tabi gazını mınlıgan şehirge, kömürni bütün memleketke, tohni yüz mınlıgan aylıge yetküzüştek energi təminat endiyesini şekillendirdi.
2: Birinci ayın 7. ayıca Şincan Katnaşkı Mäbləğ Siliş Kuruhinin Turaqlıq Mülük Silmisi 20 milyard 100 milyon yuan yetib, Katnaş Ulu Əsləhe Kuruluşunun sürəti tezlətilib, sübti östürüldü.
1: Şincan'ın səhiyyə, sağlamlıq sahəsi tuncu qitim başlamcı bulub, dövlətin mühim zor pən texniki məxsus törünü üstü qaldı.
2: Şincan Daşı Qəşqər Məktəb Rayonu Kuruluşu törünün birinci qararlıq kuruluşu umum gözlük tamamlandı.
1: Koyilon, Jen Yuan, Şincan Biopen Teknikil Çeklik Mesuliyet Şirketinin özgüce Bio-Gilikopeptid işlep çıkırış liniyesi resmi işe kırıştırıldı. Bu, Şincan'ın Gilikopeptid kespini gölemleştirip terakki kıldırışı küş koşudu.
2: 6 ayının ahırgıca yezilik soğurtisi sahası da Şincan boyca yezilik işlep çıkırışta təmillendiyen xavip qatar kapalı sonması 120 milyard yuandan aştı. Әмді қабарла аңлаңла.
1: Әмді ең идея арқылық ең мұсапығы етекшілік қылайлы сәйіпіміз бойынша аңылшып еріміз. Станцымыз қабірі. Бас шуыжи Си Цзиньпин энергия мәселсіне өзімізгі тайынып әл қылышымыз шәрт деп көрсетті. Шенжан бүтін мәмлекетнің энергия байлықы стратегиялық капалет бағасы болуштек орын бекітмесіне чын көзлеп, нефет, табиғи газ еліш, pişiklaş, kömürden pakiz, yukarı ünümlük paydalanış, yenice elektrik energiya sistemisinden ibaret üç çoğun energiya kesip topini bütün küçü bilen berpa kılıp, nefet tabii gazını mınlıgan şehirge, kömürni bütün memleketge, tohni yüz mınlıgan aylığı yetküzeştek energiya təminat endiyesini asas cihetten şekillendirdi. Qərbinin qazını şərqi yetküzüş turubısının Tianşan tağ tızmısıdan kesip ötüdüğün açqışlıq qısımı bolğan Qərbinin qazını şərqi yetküzüş 2-3 liniyasının kən sayı turubu quruluşu meydanında quruluşçılar mürəkkəb yer şəkli qatarlıq qeyinçiliklarını yenib quruluş sürətini tezlətdi. Növətdə 4 tonelinin ikisi tutaşdırıldı. 3-ci tonelinin 74% qeyizli bulundu. Dövlət turbu doğru qruhi, qarbi qısım turbu şirkti, kən sayı bölükü turunun xizmətçisi Gaupan muhbirğımında axtırı. Quruluş bitkəndin kiyin, azır işiltiləvatqan turbu bilən öz ara zapas işiltiliş əndiyisi şəkilinudu. Yıllıq qaziyyət küzüş ixtidari 60 milyard kubmetrığı yetib, liniyə boyudiki 500 milyon ahalının qaz işiltiş ehtiyacını qandırdı. Dövlət turbu doğru qruhinin qərbi qısım turbu şirkti ul əsləhəsini üzləksiz mükəmməlləşdiriş bilən birgə ilğar rəqəmləşdiriş, aqıllaşdiriş texnikisi arqılıq təbii qaz baylıqını Şincan içi sırtıda rayonlar ara canlıq təqsimləş və öz ara toluqlap yardan bir erişini kapalətləndirdi. Dövlət turbu doğru qruhi qərbi qısım turbu şirkitinin işləb çıxırışını nazarət qiliş və ciddi işlərgə taqabıl duruş komandallıq mərkizi Şincan boyunca təbii qaz qol turbu doğrunun aqıl çoğun menisi. Qərbinin qazını şərqi yetküzüşdə təbii qaz Şincan'dan 5000 kilometrə yaxın yıraqlıqdiki Şanghay, Guangzhou, Şangan qatarlıq çaylarqı yetküzüldü. Bu yılın aldıngı yerimi da liniya boyudiki 400 net şehirge

Stansımız xəbəri. Abdonum rayonunun noxtlıq, marib, xalq turmuşu quruluşu, Şenjan daşı, Qashqar Mektəb rayonu quruluşu türünün birinci qararlı quruluşu yakında umum yüzlük tamamlandı.

0: нәтижесі. Абатна Язидги Фачан Ашлық Яғ Сана Сол Чеклік Мәсулі Шіріктінің ішіліп чықыры сейгіда толық аптыматлашқан ішіліп чықырыш лингесі юқыр сүрәтті айлынып, түркім-түркім әлі сүпәтлік бұғдай уны орап қачылынып, мәмлекеттің әрқайсы жайлырғы тошылып ататты. Дөлет дәрежелік етрапнамы иліп келген базар үнімігі әгішіп, қарханның заказы сіжіл көпіп, сейхта алдыраш ішіліп чықырыш мәнзерісі барлық келді. Şirketning bosh mudiri Fankay a'lo sifatlik un bilan atrofdagi nogiya shaharlarni ta'minlagandan sirt yana Zhejiang, Shanghai, Sichuan, Gansu, Shanxi qatorliq o'lka shaharlarga sotadiganligini tonishtirib bundoq dedi. Obod bug'doy unining mamlakat bo'yicha tanliq o'zgacha a'lo yangi yetishlik mahsulotlari tizimligidan o'rin ilishi korxonamizga intayin zo'r ilhom bo'ldi. Bu marka bo'lg'ichqa uning bozordagi setlish yo'llari yanmo kengaydi. Keyingi qadamda mahsulot sifatini qattiq saqlab, yurtimizning yaxshi ullarini texmi cho'ng bozorlarga yuzlandirib, noyaning o'zgichi yezilik mahsulotlar markasining taraqqiyotiga kuch qo'shimiz. Shaoxing Shenjangga yordam berish qo'mondonlik shtabi boshnaqir yezilik mahsulotlar markasi yetildirishni Shenjangga kasb jihatda yordam berishga mo'yim tutqi qilib, Nogiya rayonining o'zgacha yezilik mahsulotlari marka qurilishini sistemlik olg'a surdi. 2025-yil 9-oyda Obod bug'doy unini iltimos qilish xizmati boshlangandan keyin Shaoxingning Shenjangga yordam berish qo'mondonlik shtabi shu hamon qatnashib, naq maydonda yetakchilik qilib, izg'o'lab paydakchilik qilib, iltimos qilish xizmatida agar yo'lda ma'may, yuqori unumlik olg'i surishga haqiqiy kafolat qildi. Shuning bilan birga Shenjangga yordam berish maxsus mablag' ajratib, mahsulot sifati bexatarligini tekshirish, o'lchash, oziq-ovqat sifatini baholash, bekitish va uchinchi taraf kasbiy maslahat berish mulozimatidagi nuqtalik ishlatdi. Hozirgacha Shaoxingning Shenjangga yordam berish qo'mondonlik shtabining qo'llashida Obod nohiyasining Obod noshika qo'g'ini, Obod mango o'riki, Obod paxlan go'shi, Obod bug'doy uni qatorliq to'rt mahsuloti mamlakat bo'yicha tanliq o'zgacha a'lo yangi yetishlik mahsuloti deb muvaffaqiyatli e'tirof qilinib, yashil yemaklik e'tirofnomasiga erishgan mahsuloti bashki yetdi. Obod nohiyalik yez igliki yez idorasi yez kentlarni gullandirish mulozimat markazining muavin mudiri Wang Chang mundaq dedi. Shaoxing Shenjangga yordam berish qo'mondonlik shtabining yordam berishi yo'lishida iltimos qilish xizmatini yuqori unumda tamomladik. Keyingi qadamda manbadan boshqurish tizginlashni sijil yaxshi tutib, yezilik mahsulotlarining sifat to'g'ri chekini saqlab, davlat darajalik oltin xatlik veviskidan yaxshi foydalanib, yerlik yezilik mahsulotlarining setlish yo'llarini kengaytirishga kuch qo'shib, dehqonlarning kirimini ko'paytirib, beshig'i turtki bo'lamiz.
1: Stansimiz xavri Ары төрекнің 5000-ға яқын әла сүпәтлік кейін пішары қоғыны лық қачыланған ерім принциплік автомобил яқында Құмыл шәрі Ары төрек нахиясының нон базыры үміт кәнтідің елғы чықып, бейвасты Чонгчин базырығы үріп кәтті. Әр елі 8-інч айдан 9-інч айғычы болған мәзгіл Ары төрек нахиясы нон базырының кейін пішары қоғыны мәркезлік базарғы селінедіған алтын мәзгіл. Shu joyning o'zgacha cho'llik klimati, yetarli kun nuri va a'lo sifatli suv tuproq sharoitiga tayinib yetishtirilgan Shijoumi, Shenmi yurishlik qo'g'inlarining eti to'q, tatliqlik darajasi muvofiq, ta'mi intayin yaxshi. Qumul shaharlik yezigiliki yezi idorasi setish yo'llarini ravonlashtirish uchun Artorik nahiyalik ta'minot savdo kooperativi qatorliq ko'plagan tarmoq bilan birlashib Chongqingning Shenjangga nishonliq yordam berish boyliq afzalligiga tayinib Shenjang sirtidagi a'lo sifatlik ishlab chiqarish setish bozorlari bilan dal joyda udillashib iste'mol orqali yordam berish yo'lash bilan bevosita sirtqi yetkazib setish birlashtirilgan andizni ijodiy yo'lga qo'yib, qo'g'inni etiz beshidan Chongqingning oxirgi uch bozoriga bevosita yetkazishning mukammal setish zanjirini tutashtirdi. Dehqon Yin Zhanghui mundaq dedi. Bu yil 80 necha mo yerga qo'g'in tergan edim. Ta'minot savdo kooperativi Chongqingning Shenjangga yordam berishda barpo qilgan subsa orqali qo'g'inlarimizni sotdik. Hukumatga rahmat aytaman. Shenjangga yordam beriyotgan kadrlarning bizni zo'r kuch bilan qo'llaganligiga rahmat aytaman. Qumul şəhərlik yezi igiliki yezi idarısının muavin başlıqı Sao Jang, Chongqing Qumul iki jayının Şinjanga istemal cəhəti yardan beriş, Şinjanga kəsib cəhəti yardan beriş, əmkarlıq mexanizmini sıcıl çonqırlaşdırıb, yezigilik məhsulatlarını işləb çıxırış setişini udullaşdırı sistemisini sıcıl əlalaşdırıb, Qumulnın özgeci yezigilik məhsulatlarını sırtq setiş yollarını üzliksiz kəngaytıdığalıqını bildirib mündaqdırı. Bunundan keyin Şinjanga yardan berishdiki vasitalik rolimizni joriy qildirib, ko'p tarmoqning birlashib harakatlanishini kuchaytirib, iste'mol orqali yordam berib, yo'llab, o'zigich kasblarga quvvat qo'shib, yezigilik mahsulotlarini sotish yo'llarini sijil kengaytirib, ikki joyning yezi igiligi, iqtisod savdodagi qo'sh yo'nalishlik hamkorligini cho'nqirlashtirib, yezi kentlarini gullandirishga kuch qo'shib, ikki joyning o'zaro naf yetkizib, o'rtaq foyda ilishni işqaşırmız.
0: Stansımız xəbri. Jığna yəsinin yazılıq alqat yığış xizmətinin umum yüzlük axırlışışı qəgişib, hər qaysi çoğun tüptiki inçki pişiqlaş qarxalları işləb çıxırış seçinin abad məzgiliyi qırdı. Şincan, Jeminxin alqatçılıq kəsbi tərəqiyyə çəklik şirkətinin işləb çıxırış seyxıda işçilə alqatını yuyub, Vakumlaştırıp, toğultup, kurutup, yen bit saklap bir taraf kılganın gen, elip yürüş geplik yen bit saklanıdgan alqat, alqa şırnısı qatarlıq məhsulatları ayırıp ora batatdı. Şirket işləp çıxırı seyxinin modiri Xu Lianfang muhbirgi mındaq dedi. Bu yıl yendin mikrob sızlandırı seyxi kurduk, 8 yen işləp çıxırış lingiyası səpliduk, künlik alqat pişiklaş miqtarımız 50 tonluq yetti. 7 айгыча кархана 1500 тоннадан артык алкат сетилип чыгып, алкат мәхсулатының сетили сомысын 20 миллион юаньга жеткизип, 100дан артык амманың иш корылышы төрке болды. Şirket işlep çıkırış seyhinin hizmetçisi Da Şöcüen mındaq dedi. Bu yer kelgili bir yıldan aştı, öyüm yıkın, adatta iş şakım 3-4 min yuan bulup atıdım. Jığın nahiyesi, Jungu Alkat Makani. Östürülgen alqat kölme 100 000 moğı yetidim. Bu nage alqatni enchki pişiqlash karxanası ve kooperatifden 43-ni yetiştirip, 27 marki yartıp, 40 netçi xil məhsulatını bazarğa saldı. Bu yıl jığın nagesinin yazlıq alqat osoli 3300 tonnadan, məhsulat qimmeti 43 milyon yuandan eşip, nagedeki 1200 yakın dekan ailesinin kirmini muqim köpeytişige törtkü bolışı mölçerlendi.
1: Stansımız xəvri. Abdınım Raylıq 15-ci növətlik tənərkət müsabıqısı və 11-ci növətlik Millətlər Ənənivi tənərkət müsabıqısının ili müsabıqı rayonudaki 3 kişilik basketbol müsabıqısı 8-ci ayının 21-ci günü başlandı. Şincanın hər qaysı çaylardan gələn 14 vəkillər komandası müsabıqıya qatnaşdı. Şu günü 3 kişilik basketbol ərlər müsabıqısı bilən ayıllar müsabıqısının A grupa, B grupa müsabıqısı tən başlandı. Müsabıqı meydanında keyfiyyat qızğın bulub, tənərkəçilər ucum bilən müdafiye otdırısı da cəsarət bilən can tikib elişib, ziş maslaşdı. Ənənivi 5 kişilik basketbol müsabıqısı gizeliş durğanda 3 kişilik basketbol müsabıqısı da ucum bilen müdafiyenin olmuş işi texmi tez, bədən cəhətdiki tərkişiş texmi kəskin boludu. Qısqı vaqt işidiki yuqarı sıcılıqda tərkişişdə hər bir qitimliq bösüş, hər qitimliq qarğı top etiş təşvişki toludu. Qarmay şəhri vəkillər komandası ərlər B qrupsının əzası Yerzad Muqaddəs mındaqdırı. Tönci meydan müsabıqıda səviyyəmizni normal cari qıldırdıq. İli müsabıqı meydanda əsləhələr intayın mükəmməlkən, keyinki müsabıqlərdə biz çoxum texmitirişimiz. İli oblasti vəkillər komandası ayıllar V qrupsının əzası Mayi Fi mındaqdırı. Bu qədimki müsabıqıda yenib nahayt xuşal bolduq, əzalar nahayt yaxşı maslaşdı. İli oblasti vəkillər komandasının yardımcı terineri Go Liang Yu mındaq dedi. Bu qitimki müsabıqa dərici tərtibini talışıdığan müsabıqı bolublu qalmay, texmi muhimi Şincanın hər qaysı jaylardiki münəvvər basketbol komandaları bilən pikir almaşdırdığan, ögünüdığan, top maharati üstüdə izdinidığan qimmətlik supa. Bu qitimki pürsətini intayın qadırlaymız. Abdınım rayonluk 15. növetlik tenerket musabıqsi ve 11. növetlik milletler ananevi tenerket musabıqsının ili musabıq rayonudaki 3 kişilik basketbol musabıqsi 8. ayının 25. günü geçe devamlaşıdı. Musabıqda tedirci ilgirleştik musabıq şekli kullanılıp, köp kıtımlık besliş arqılıq her kaysi gruplardan ahırki derece tertibi bekitalıdı.
0: Әмді қысқы қабарла аңлеттіміз. Тұрпан рәқімлік әқли ұқтыдарлық үзімчілік кәсбе чоң меңісі түнігін торылаштырылып сынақ тарихқыс тешіқі кіріштірілді. О, үзімтелі өстіріштін сетішкіші болған бүтін сәнжірлік саллық мәлімат алақысы вә дәл жайды мұласымет білән тәмірлейді. Бұдан білән Тұрпан шәһірінің үзімчілік кәсбе рәқімлешкен әқли ұқтыдарлашқан тарақиятының ең мұсапысыны башлады.
1: Şinjan Suli Şatlıq Çoğun Birleşmi Köngüliç Paliyeti tünü gün Ürümçi şehirde ötküzüldü. Şinjan'nın her kays çaylırdın kəlgən 9, iştin sırtqi Şinjan Suli kollektipi Dolan Suli, Qarı Jorğı Qatarlıq özgeç usullarını elip kəldi.
0: 16. növbətlik Bağır Gül Kölünü Aylınış Velisbet Taşol Musabıqsi 8. ayının 22. günü Bağır Gül Nahiyesi başlandı. Мәмлекетнің арқайсы жайлыры бәчет әлдің келген ішкөзін артуық велсіпет тәнәркеті мағири, шәр районы вә көл бойдығы мұсабықы yolуды бәсілішіп, гүзел мәнзиерлердің хозурлынып, велсіпет тәнәркеті хұшалықыдың бірлікті хозурланды. Әмді Абдоным райондығы 16 шәрінің хабарайдың мәлімат беріміз. Үрімчіді хаба бұлотлық температура 17-29 градусқа. Altayda hava bulutlanıp ötkünçü yağmur yağdı. Temperatura 14-26 Celsius gradusqça. Çöçekte utrahal yağmur yağdı. Temperatura 15-31 Celsius gradusqça. Qoljuda hava bulutlanıp ötkünçü yağmur yağdı. Temperatura 17-32 Celsius gradusqça. Bortlada hava bulutlanıp ötkünçü yağmur yağdı. Temperatura 15-29 Celsius gradusqça. Qarmayda hava bulutlanıp ötkünçü yağmur yağdı. Temperatura 18-31 Celsius gradusqça. Küytünde hava bulutluq. Temperatura 15-32 Celsius gradusqça. Şixanzıda hava bulutluq. Temperatura 18-32 Celsius gradusqça. Sancıda hava uçuq. Temperatura 18-31 Celsius gradusqça. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 20-35 Celsius gradusqça. Tırpanda hava bulutluq, temperatura 28-40 Celsius gradusqça. Korluda hava bulutluq, temperatura 21-34 Celsius gradusqça. Aqsuda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 15-26 Celsius gradusqça. Atışda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 15-32 Celsius gradusqça. Qashqarda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 15-33 Celsius gradusqça. Xotanda hava bulutluq, temperatura 17-29 Celsius gradusqça. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 17-29 Celsius gradusqça buludu. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Ədiyallıq Xəbərlər Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimki proqramımızın tərcümaları Aminə Nurahmet, Arzugül Xalıq, Van Soyciye, Muarir Muhammed Dəbəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Tursun Toxta Abdullah, diktorları Nazım Muhlis bilən Zülbiyyə Məhmud. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Ədiyallıq Xəbərlər Proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Slow Shutting aboncular terminalını çürsünüz, texmo köp sərxil məsmullarının xəbərdar bulalaysız.

Qadirlik dostlar, qulaq qolaşının ziyni siz oylagandınmı eğir? Töyini bu vaqtki xabarımız diqqatanlarda. Doktor, yıqında bu yan quluqumnun kir köpüyüp ketkende kes qıp qaldım. Mağa yardam qılıp quluqumnu tazlap bəgən bolsunuz. Yıqında Wuhan şəhəri aholisi Can xanım işdən düşkəndən kən doktorxanığa berib doktordan quluğunu tazlap qoyışını ötündi. Can xanım daim özünü meynet qulaq dep qaraydığan bulup qulaq kirini aytın maylıq boğaşqa özü pakız tazlayan may əksçi bargan seri qıçışıp hər işqaydı bir qetim doktorxanığa berib doktordan qulaq tazlaşını tələb qılatdı. Xuajong Pedagogika Daşösi Tunji Tibbi Şöyəni qarmıqıdaki Şeyh Doktorxanısı Qulaq, Burun, Yutqunçaq, Baş, Boyun, Taşqı Kesəliklər Bölümünün Modir Vıraci Cuyun əskərtib mındaq dedi. Qulaq kiri qulaqının təbii qoğdaş qalqını. Qulaq kiri bir normal bu mısıla adətdə qəstən tazlaş hacəsiz. Qulaqını qalaymıqan qolaş əksçə qulaq qısmının sağlamlıqıqa yoşurun xayb ilib kilişi mümkün. Qulaq kiri qulaqının həmmigə qadır qoğduq otisi. Qulaq kiri taşqi qulaq yoldagi teri yağ bezi və bəz ajratmalarından keludu. Şunun bilan bir vaqtda yana çang tozan və teri kepekləri arlaşıp ketudu. Dövlətimizdeki köp qism kişilərinin qulqida bu xil atalmış kir boludu. Bu xil kir havada qurğandan keyin nepiz yalpaqsman alatga keludu. Baş ornining özgirishi yoki harakat qilishi shundaqla chayna sharkitiga agishib sirtqa chiqib ketudu. Yana bir qism kishilarning yepishqoqligi mayga o'xshagachqa mayli quloq deb ataludu. Asonlikcha chiqib ketmaydi. Joyun mundaq dedi. Qulaq kiri gerçi kereksiz madde bolsun mu, lekin rolu üçün onu əslində qadirləş kerek. Birinci rolu sılıqlaş, nəmlik saxlaş. Taşqi qulaq yolunun terisi yumuran həm teri yağ bezi kəmçil. Qulaq kirdiki may qulaq yolu şıllıq pərdisinin nəmlikini saxlap, qurğaqlıqdan yerilib ketişinin aldın alıdı. Şunun bilən bir vaqtda qulaq tüki teri bilən qulaq yolu divarının sürkülüb zəxmilinişini azaytıdı. İkinci rolu qulaq pərdisini asıraydı. Yipşqa qulaq kiri ehtiyatsızlıqdan sırtqi qulaq yolu kirib ketgan qum şığıllağı çapışıp qalıdı. Şunaqla meynet suyunun çoğunqırlap kirib yoqumlanışını keltirib çıqırışının aldın alıdı. Qulaq kirinin özgücü pırqi sırtqi qulaq yolu kirib qalan bir qısım kiçik aşaretlerini qoğlu etidi. Yana məlum dərəcədə şovqınını azaytıdı. Üçüncü rolü bakteriyaga qarıştırıp bakteriyana tizginləş. Kiçikini qulaq kirinin yana tizginləş və bakteriya öldürüş rolu var. Qulaq kirdiki bəzi tərkiblər, məsələn, ferment eritkiçi bakteriya, immunitet şarçı aksili qatarlıqla taşqi qulaq yoludaki zəmburoq və bakteriyalarını tizginləydi. Törtüncü rolü özü pakız tutuş. Qulaq yolunun özü çıxırıb özü tazlaş iqtidarı var. Köp qısım qulaq kiri çaynaş və tüvənki cağ hərkəti cəriyanda özlükdən çıxıb ketudu. Onun üstüge qulaq kiri qoyulğan seri köpüyüb, yenidən acırılıb çıxan qulaq kiri əsildiki yapılaq alətdən uvaqqa aylanıb qulaqını qoğdaş iqtidarını tövəllətib etişi mümkün. Ondaqda qulaqning qichishini keltirib chiqargan sabablar qaysi? Nurg'on kishilarning quloq qolash odatiy qarmoqqa yenikda ko'rinsimi? Amaliyotda sog'lomlik xavf xatir yo'shirungan. Doim ko'rilgan xato qarashlar asosligi tuvandikcha. Issiq ishib ketish. Ba'zida quloqning qichishi issiq ishib ketishdan kelib chiqadi. Yemak ichmakning ochiq bo'lishi yoki ko'p qitim tunashmi quloqning qichishini keltirib chiqaradi. Najar quloq qolash odati. Qulaq kirini bək pakis qolaş qatarlıq nacar qulaq qolaş adeti sırtqı muhitki ziyallıq madalani asalla qulaq kir gözüdü. Şunun bilan bir vaqtta sırtqı qulaq yolunun qurqaqlı işini keltürüp çıxırıp, qulaq qıç işini keltürüp çıxırdı. Taşqı qulaq yolu yallıqı ya ki taşqı qulaq yolu öl təmir etkisi. Taşqı qulaq yoluğa su kirip kəsə, taşqı qulaq yolunun terisi nəm buludu. Onun üstüge qulaqını qolaydıgan nacar adet taşqı qulaq yolunun terisini zəxmiləndirgəndin ki, asalla taşqı qulaq yolu yallıqlanıp, Qulaq içi çınqılış, ağırış qatarlıq biyaramlıq duyğusu payda boludu. Ziyadi səzgürlük. Ziyadi səzgürlük kesilə qozqalğanda bəzdə sırtqı qulaq yolu qıçışını keltürüp çıxırdı. Kana. Əgər kana bizdən qulqımızı kirib kəsə, biz mə qulqımızı qıçışı vatqanda kəs qılımız. Acırtıp çıxırış ziyadi köp bulub kəsə, ya ki çıxırış toz qulaqı uçursa, taşqı qulaq yolda yığılıp qilip, uyuşub kallak bop qilip, taşqı qulaq yolunu tosu vağanda kəpləşmə şəkkildi. Kəpləşmi payda bolğanda, kəpləşmi dərəcəsi və turuşluq ornığa asasən oxşaş bolmagan kesəlik alamətlər görüldü. Bunun birincisi, taşqı qulaq yolu pütələy tosulub qamığanda köpünçi kesəlik alamıdı bolmaydı, bəzdə yerlik orunlu qıçışıdı. İkincisi, pütələy tosulub qalğanda, qulaq çınqılıb biyaram buluş, anlaş iqtidarı acizlaş, qulaq qoğuldaş, hətta başqa iş görüldü. Çikə tüvənki cağ boğumu yərkətləngəndə ya ki su kirib köpüb ketkəndin kin qulaq ağırıydı. Yoxumlanğanda ağırqı çıdıqlı bolmaydı. Kəpdişib qalğan nəsləni çoxum montuzum davalaş aparatlarına berib tazılçış kerek. Tövəndikidək qulaq qoçılaş en tayin xətərlik. Nurğun kişilə qulqın öz qoğlaş qadətləngən. Məsələn, uzun tırnaq, pültügüş, qulaq qoğlaş qoşuqı qatarlıq saymalarını işilçikə adətləngən. Əməliyyətdə bu usulların xətər en tayin çox.
Бәк чоңқур, яки бәк күчәп кәсә, құлақ юлы қанаш, нағыры пәрді тешіліш, аңлайшық дары төвәләш, әтті ұлттыр құлақ ялығыны кәлтіріп чықырды. Сөлі муапық болмыса, құлақ кірей құлақ юлының чоңқур қысмығы сүрліп, кәпләшме шәккеленіп, аңлайшық дары адизлап, нағыры пәрдіні бейсіп алыды, әтті құлақ оңылдаш, башқа еш қатарлық бейарамлықланы кәлтіріп чықырды. Яны бәзілі, көчі бойдеке құлақ тазлаш токуның берішқа адатленген. Бұның мұ оқшашлы қаттыр бар. Көч яқсыдегі нұрғын құлақ тазылаш дұқаллардегі құралланы тәкрар ішілдейш, тазылықы өлчем кетмәсік мәсілісі мәуджет болып, асалла ташқи құлақ елі да зәмбіруғ білән юқымланышын кәлтіріп чықырып, құлақ қычшиш, құлақ сықылыш, құлақ ағырыш қатарлық кеселік аламәтлеріні пайда қылуды. Яны асалла юқымлық кеселіклер білән юқымлынды. Тоғыр құлақ асырашта төвендегі де қылғанда бейхәттер болуды. Біріншісі, нормал әхвалластыда құлақның өзіні тазылаш иқтидары ба болып, әр қетім геп қылғанда, чайнығанда, өзі сыртқы өткіліп, өздігіден шығып кетеді. Әгер құлақ қычса, қолыны пак жуып, құлақ сыпырсы яки сыртқы құлақ жолыны енік ішкі қетім қолшылаш керек. Шкендісі, әгер май құлақ кірі болғанда, докторханығы беріп, кәсіпи құлақ бұрын кекірдек докторғы қолатқысыңыз болуды. Әргіз пілтікөш, тырнақ, құлақ қолаш қошығы қатарлықла білем құлаққы күчеп тықмаслық керек. Үшіншісі, Аваз аңланмайдыған әкпал көрілсә, құлақты чын қылыш, яке құлаққы су кіргенден кейін ағырыш қатарлық аламетлемі көрілуді. Бұл бәлкем кәпләшмігі ғырыптар болған бұл үші мүмкін. Шуңа, вақтыда докторға көрініш керек. Адетті құлақ енік күтшуді. Құлақ елі еғіздікке көмірчәкні енік бесіп пәсәйсі болуды. Ташқи құлақ елі терісі вән

Programımızda başucu Xi Jinping'in 2022'nin 5. ayının 10. günü Jongo Komünistik Yaşlar İttifakı kurulganlığının 100 yıllıkını tebrikleş yığınında kılgan zamanımız yaşları milletini güllendiriş müsabakı yolu da cesaret bilen başlamcı buluşu gerek namlık sözünün bir kısmını anlatır.

Radio anlıkçı dostlar, tövende başvurucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 5. ayının 10. günü Jongo Komünistik Yaşlar İhtipaki Kurulğalıqının 100 yıllıkını təbrikləş yığınında kılgan zamanımız yaşları milletini güllendiriş musabıqı yolu da casaret bilen başlamçı bol iş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

yerleşti çıng turup, baştın ahir Jongo yaşlarını ideya cahattin alğı bezişki yetekleydiğen siyasi mektep oluş gerek. Uluğvar iradı tikligendila igizdi turup Irak'ı nezer salgılı boludu. Cahanni köngülgü pükkendila uluğvar planı işka aşırgılı boludu. Yalkolluk yaşlık bahari müstekkem gayi itikatkı muhtaş. Partimiz Yaşla İttifakı'nın namını komünistik digen söz bilen ataşta, partiyenin Yaşla Teşkilatı'nın mengü gayi itikatının yukarı pellesi de durup, partiyenin ilmi nezriyesi arkalık yaşlanı korallandır işini. Partiyenin esli maksidi ve burcu arkalık yaşlığı çakır kılışını. Partiyenin şallık bayrık arkalık yaşlanı yitehlişini. Partiyenin isil stil arkalık yaşlanı yitildirişini ümit kılgan. Yeni devirdeki Jongo yaşları özge tehimi işinidu. Özünü küçeytişge tehimi intilidu. Tepekkür royiga tehimi baykilidu. Şunun bilen birge, yana her xil ijtimoiy pikir ekimlerinin emeli tesirge uçuravatıdu. Gaye ve reallık, meslek ve mesile. Özünün menfaati ve özgünün menfaati. Şahıs ve umum, millet ve dünya katarlık tereplerde gangırap kılıçtın sahlın almaydı. Şuna ulanı, cemiyetini ötkür nezer bilen küzütüş, hayat takıda sergeklik bilen oyunuş, kelgüsünü akıl parası arkalık yartış cahettin, çonkur, etraplık terbiyeleş ve yetekleş tığımı zörür. Komünistik Yaşla İttifakı, ken yaşlarının emeliyet davamı da Jongucha sosyalizm ve komünizmni ügünüdüğen mektubu bulu süpüte bilen, siyasi cahettin nezer silip, ideya cahettin tutuş kılıp, yaşlarının alahidlikini çıkış kılıp, ulanın baldur irade tihlişi, uluğvar gayi turguzışığı yardan berip, kalbinin çonkur katlımı da partiyegi bolgan işiniş, Jongucha sosyalizmgı bolgan şenç, markizmgı bolgan itikatni yıltız tartkuzuş gerek. Mevkani partiye işlerinin ızbasarlarını yetiştiriştin ibaret tüp uluğvar planı koyup, sosyalizmnin kurgucuları ve ızbasarlarını yetiştiriştin ibaret tüp vezipini mekkem igilep, ken yaşlani ideya cahette paklınış, emliyet arkalık çınıkış ceryanı da cungoluklağı has irade, cazaret ve şençini üzlüksüz küçe yetişki yetekleb, inkılap meşilini evlat mı evlat dağımlaştırış gerek. İkinci, anlık halda mesuliyetini zimmege ilip, mesuliyetini toluk ada kılıp, baştın ahir Jongo yaşlarını mengü küreş kılışkı teşkilleydiğen avantgard küş buluş gerek. Küreş, yaşlıkının en yarkın haslıkı. Herket, yaşlarının en ünümlük çınıkış usulü. Yaşlık, buruş ve mesuliyet bilen cülalınıdı. Yaşla daim yıngılıkı intilidi. Ulanın yıngılık yartış kızgılıkı emmedin yukarı. Yıngılık yartış hareketlendirgüş küçü emmedin zor. Partiye ve halık işlerinin terakiyatı, evlat mı evlat iradilik yaşlarının tırışıp tökp koşuşudun ayrılalmaydı. Yaşlık, partiye ve halık işleri yüksek derecede uygulaşkandıla, tehimi parlak nur çacıdı. Tehimi kudretlik küşküt oludu. Yaşla, cemiyetki en cuşkun, en gayretlik, müteessiplikten en hali top. Ula, objektif dünyanı özgertidigan, cemiyetinin terakkiyatı türetki buladigan çeksiz küş kudretki ige. Komünistik Yaşla İttifakı, ken İttifak azaları ve yaşlani dadıllık bilen yeni devrinin ezmetlerden bulup, partiye ve halkının çakırkığı anlık boysunup, devletinin çoğun işini kalbigi püküp, buruş, vezipini zimisi gelip, yeni devir, yeni makamda arzusunu kanatlandırıp ve tökbi yartıp, tırışıp ulu gayinin intil gücüsü, ulu işinin cengavar koşuğunu bulup, yaşlık güllerini vatan ve halık en ihtiyaclık cayda porekleb içil duruşka iştifaklaştırışı ve yitekleşiş gerek. Üçüncü, ken yaşlığa rişti bağlap, baştın ahir partiyenin yaşla bilen alakı bağlaştı ki en müstekkem köyriki ve vasıtısı buluş gerek. Komünistik Yaşla İttifakı partiye rehberlik

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla stansımızın başka programları da bolsun.

Subat, arzu istekleri çiçek aşkan bir güzel tüşünü köygen idi. Epsuz, bu güzel tüş, eş beşli güce kabahatlik tüşke aynıp kaldı. Subat, orundan durup, ambar öyden özün okuş materyallarını kaçılıp koygan kalay sandıkını ködürüp çıktı. O, son günü düm kılıp, içindeki nesilenin hemmesini karvatkı tökdi. Sünşaunanın atkırtkısı silengan konuyerini ilip, teşeğe kesilgan kaderlik savaq dışım, parta dışım Subatka degen kürkem xatki qarıp, sınıpımızda siyah kalem xatını en ölçemlik, en güzel yazdığın parta dışım Sünşauna. Meni yad etkinizge rahmet, dep piçirlap, konuyerinin içindeki atkırtkılanı körüşke könlü yerim bulup, kalay sandukı silip koydu. Şenliğini yeşip, onun içtiği teğine vetilgen kitap, dəptər qatarlıq materiallarını mı kalay sandıqı silip kulublap, ambar öyü əkirip koydu. O, kalısıga, kalbiye sınıp ketken algebra iştiyakını mängü kulublu vətdi. Subat, şığladı, qaqşıdı, əsrət çekdi. Həmmi adamın həviz kildiğen kelişken Subat öldü. Hazırkı Subat, uğruklap, skelettek bop qalğan. Çırayı, tege-tegeden seyrek. Bir pütü aqsaq, közleri oltırışıp ketken. Hatta, bire adam bilen paranlaşkıdak mağdurumu yok idi. Onun bədendeki yarasa qayıp, künseri ontılıp mı ketişi mümkün. Ama, yürek yarısı bir ömür saqaymaslığı mümkün. Şundaq bolsa mı? Subat, hayatının rahimsiz reallıqı yüzlündü. Turmuşunun atçığını içtiği yududu. Çünkü yaşaş üçün aldı karab meniş gerek.

0: Brother, siz bu bexatarlik qalpon nemiş ki olmay toksiklik kesip qoysayız.
1: Sıqta, bunun da taz könelmedim.
0: Bu bexatarlik üçün emas mı?
1: Bek avarçılık kendip çu. Çeçimini bayıl yasap kantem. Bunu keysem çeçimini bes buzu itidiken.
0: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlik qalpki, altılık payette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emas mı? Oylap bekne, kayısı bekirek avarçılık.
1: Bexatarlik muhim. Toksiklik mengende qalpaq kiyishni odat qilsak bo'lgurek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushurun xavfni azaytadi.
2: Toksiklik mengende bexatarlik qalpaqini to'g'ri kiyib edim. Bexatarlik qalpaqi sizni qo'g'daydi.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Levin Oblonski bilan billa o'zi doim kelib turadigan oshi diqqonning uyiga kelganda Veslovski olli burun kelib ularni saqlab o'ltirgan. Uyning o'ttirsida kayniga qo'yib berilgan uzun o'rindiqqa ikki jaynikini qo'yib ayol xo'jayinning enisi askarga loyg'i melinib ketgan o'tkini tortqizibotgan ekan. Külkisi yeni öz bilen bille. Kakaklap külüp oltur attı.
1: Hemen yenili geldim. Buna acayip ademleken. Ula beni harak hem yeydiğen nezle bile miman kılıçtı. Ha, bulanın bolkisi ne mi digen isil, hey, temlik hey. Ot kısçı oteki. Ben ömürümde bundak isil haraklı içip bakmıgan. Pul versem zadıl ammıdı. Bizni yat kömen, yat kömenli deydi.
2: Ula sizde nemiş kıpılasın? Bu ulanın sizde kımmetlik mihmanını özleri halap miman kıgını. Ulanı siz harak satıdı deyip oylap kaldınız mı?
0: Dedi asker. O ahır onun putudun patkakı melinip, sudu höl bulup, metçidi bulup ketken ötkini tartıp aldı. Öğünün işçi oğucuların meynet ötükleri ve bedenini yalap duruşkan iştlanın köz bilen körgüsüz bulup ketken kapkara lay bedellerden çıkıvatkan betbuy pırak ve ulanın hem nemisidin kelivatkan sazlıknın oknun pırakları koşulup tınğusuz derecede pırap ketken idi. Oğucula koşk velkıla bolmusu mu keşlik tamakını mezze kılıp yiyişti. Çay içişti. Bundak pevkuladı gızalınış, pekat oğu çıkan çağladılı bolatdi. Ula baş gözlerine yüp, tazlanıp algan dinkin, pakız tazılap koyulgan lempege kırıp yetişti. Arbukeş ulağa şu yergi uğrun rastlap koygan idi. Karangı çüşüp getti. Lekin ula uxlaydıgan dek emes idi. Ula ovçılık, ov iştleri ve ov ovlaştı yüzbegen kızık ve kale togurluk, nurgun sözleşip, ahırda üççilisi özleri köngül bölüdüğen işla hakkı da parangı çüşüp getti. Veslovski lempede uç çöplerinin pırıkını pırap uxlaşının kançilik, mənilikliki. Ebcek arvının özgeçiliki. Özünü vodka bilen mihman kılgan dikkanının mertliki, mihman dostluki ve ayakları astıda sun aylınıp yatkan iştlanın ilgilerge sadıklık, doğruluk, cik paranlığını kıldı. Oblonski ötke yili yazda Maltusninkigi ov ovluğulu bağın çağda bolgan kızık işlanı sözlep bədi. Maltus meşhur tömür yol padişahı idi. Oblonski onun tevir ülküsüden naiti yakşı bir sazlıkını icarige alganlıkını. Sazlıkını naiti obdan asırganlıkını. Oğçıla bilen iştlağa ayrım harbi tayarlıganlıkını. Sazlıkının çetige oğçılanın naştıklı verişleri üçün acayip körkem çıdırlanı tikivetkellikini ağzı ağzıgı tegmey sözlep getti.
1: Ben seni düşünemedim Setva,
0: dedi Levin oranıdın turup getip.
2: Sen aşındak ademle evlen billi buluştun bizar olmam se.
0: Adem naştığa bir romka vino işçivası bol de. Özünü şundak tetik sezidu.
2: Şunun gümü şunçıla eşemmeçilik itemdu. Onun şu işi de mi nefretlenmedin mi? Bu ademler mi ılgır ki harak soğudgerlerine okşaş, naha doğru yol bilen bay buluşkan. Uladın hem adem nefretlenidu. Lekin ulanın pervayı pelek. Yeni teki naha doğru yoldun kegen şu pullar bilen kişilerin könlünü kutmakçı buluşudu.
1: Ne şundak?
0: Dedi Veslovski.
1: Pütülle doğru. Elbette Oblonski onunki yakşı niyet bilen bağan. Ama kişiler ondak düşenmey, Onunkiga oblonus kim beribdi deyishdi.
0: Bu iş siladigandek emas. Levin oblonuskining bu gapni kulib ketib, ondan deganligini angladi. Men uni har qanday bir sodigar yoki oqsungakdan o'ta numussiz odam deb o'ylamayman. Uning o'xshash odamlar o'zlarining amgiki aql parostiga tayinib boy bo'lgan. O shundoq. Ammo ularning tayinidigini qanday amgak? Yerlarni zo'rlik bilan egallab bilish. Qorong'i bozorchilik qilishlarmi amgak hisoblanamda? Albatta hisoblanadi. Agar uning o'xshash odamlar bo'lmagan bo'lsa, temir yo'l nima bo'lardi? Uning temir yo'l yosig'ini amgak hisoblanmamda? Undoq amgak dehqonlar bilan olimlarning amgaklariga o'xshamaydi. Ma'qul, uni amgak hisoblamanglar. Emis uning faoliyatlarining mas'uli bo'lgan temir yo'lni nima deysan? Seningcha temir yo'lning hech qanday ahamiyati yo'qmi?
1: Yo'q, bu boshqa gap. Men temir yo'lning ahamiyatini tushunaman. Ammo ketgan amgakka loyiq bo'lmagan kirimning hammasi to'g'ri yo'l bilan kelgan kirimlar emas.
0: Xo'sh, uning to'g'ri yo'l bilan kelgan kamiganligiga kim hukm qila oladi?
1: Ishqilib, namuvofiq vositalar bilan zo'rlik va oldamchilik bilan kelgan boylikning hammasi shundoq.
0: Levin to'g'ri yo'l bilan noto'g'ri yo'lning chegarasini ta'minlashga ayirib ololmay qoldi. Masalan, bankining kirimini olaylik. Ular amgak qilmay turib nurg'un boylikka ega bo'ladi. Bu bir jinoyat. Ularning chorasi aroq savdogarlarining chorasiga o'xshamaydi. Fransuzlarning podsho o'ldi, yashsin podsho degan tamsiliga o'xshash. Aroq savdogarlari yo'qolib, uning o'rniga temir yo'l, bank degan narsa paydo bo'ldi. Bularning hammasi amgak qilmay boylik yig'adiganlar.
1: Ha, bu gaplaring balkim to'g'ridi, ham xeyli qiziqarliq. Yot krak.
0: Oblonuski tinmay puti bilan badanini qashlab turayotgan ishtiqo vaqirdi. Uning o'zining maydonining to'g'riligiga bo'lgan ishonch kuchli edi. Shunga hech bo'lmagandek o'ltiratdi. Lekin sen to'g'ri amgak bilan noto'g'ri amgakning chegarasini ayrayolmay yotsan. Mening maoshim bo'lim boshqining maoshidan ko'p. Ammo u kasbiy ishlarga mendim pishiq.
2: Xo'sh, shundoq turib mening ko'p maosh elishim muvofiqmi?
0: Buningga bir nima deyolmayman. Unda qo'ys men senga deb beray. Sen dehqonchilik bilan shug'ullanib, yiliga 5000 rubli kirim qilasan. Bizni mehmon qilayotgan dehqon qanchalik tirissin, yiliga 50 rublimi topolmaydi.
2: Bumi mening kirimim bo'lim boshlig'inikidan. Maltus'un kirimi tömür yol işçilerinikidin köp boğan oğuşaş, namı apıq iş. Eksiçe cemiyette o ademlerge düşmellik nezerde karaydığa işlerinin mevcut işgelikini körüp durptimiz.
0: Men oylaymen, bunun çokun bir kıl kızgan çukluk arlaşkan.
1: Ne yak bu gipiniz doğuramaz,
0: dedi Veslovski.
1: Bunu kızgan çukluk desek bombaydı. Azraq g'ayrilik desangiz to'g'ri bola.
0: Yoq, mening gapimga quloq sol, dedi Levin boyqi gapini davom qilib. Sen meni 5000 rubli kirim qilasan. Bu dehqon 50 rubli kirim qiladi. Bu adolatsizlik deding.
2: Bu gaping to'g'ri.
0: Ras adolatsizlik. Buni men his qilaman.
1: Ammo Rast shundoq. Nima uchun biz amgak qilmay turibmi, ertadan kechgacha o'ynab, kulib, yeb, ichib, ov-ovlab yura olamiz? Dehqonlar yil bo'yi amgakdan bosh ko'tara olmaydi,
0: dedi Veslovski birdilla. U bu masalani umrida tunji qatim his qilgan bo'lsa kerak, so'zida bir xil rostchilik chiqib turardi. Gaping to'g'ri. Sen bugün bu meselini yiz kıldın. Ama yerlerini ulağa beri bitişini herkes mi kalmaysan da? Dedi Oblonski, Levin'e kartıp devatkan da kılıp. Levin toy kılgan dinkin, bu işki baca birbiri bilen azra karşılaşıp kalgan dek. Hudu işkimizden kaysimiz turmuşumuzda tekimi yakşı orullaştırmız giyin, dep rakabet küçüşüp kalgan dek kılattı. Bu kıl karşılaşış, bugünkü hususi söhbette bekerek bilinip kaldı. Menden hiç kim yerlerini belgeyen dep sorgunu yok. Şuna bemeymen. Bir işini oylagan taktırdı mı, berenmeymen. Belsem mi aladığan adam çıkmaydı. Bana muşu dikkanı berivet, uyak demeydi o. Boludu, onun kandak tarikini bermen. Onun bilen yeğenin hetini ötküzüp beriş resmiyetini öteymen mi? Bununla ben birinim diyemeymen. Lekin yeğe boğan hukukunun yokluğunu işensen, onun herkes işenmeymen. Eksiçe yerimini bırakıp beriveçke hakkım yok deyip oylaymen. Çünkü yerimge, ailemge mesuliyetim badem inan. Tokta, gipimini anla. Eğer sen bu kıl adaletsizlikle muvaffak emes deyip oylasan, Emis neymiş ki onunla tedbir kullanmaysan? Tedbir kolunu vatı ben. Ama o pasif tedbir. Amal ba ula bilen bolgan parkımını çoğa itib etmezlik kitirişi vatı ben. Yak, beni keçir. Bu galitli bir gep oldu. Doğru deysiz, gep tapanmay kakandı kıgan gep tek gep oldu de bu. Dedi Veslovski onun gepini makullap. Hey, hucayın. Dedi o yana işini geçildetip içi vatkan dikkanga. Tek çukulu mudun mu nime? Yok uyku geldiğin dek emez. Beklerimini uklap kaldım ikin desem paranla alınıp kaldı. Şunu bilen bu yerde bir ilgek bayidi. Şunu alay dep kırdım. Bu iştilaç işlemeydiğin de o. O şu yaptın ki yılla Yalan ayağı putları bilen avaylap desep kırıp geldi. Ne de kuldan? Biz geçisi at bakımız. Pah! Kandak çıraylı keçe ha? Dedi Veslovski, kan içip koyulgan işiktin karanguda körünüp durgan dikkan öyünün bir burcuki bilen otları çıkırıp etilgen harvulağa karap durup. Anla batam sile. Hatalla nakşe eğitim atı da. Rastını desem nakşini yaman emez eğitirken. Nakşe eğitim atkalla kimle? Öyü gelir mi? Çörü kızla nakşe eğitim atı da. Yıkıllı bir yerde. Yürünle ayınıp gileyle. Bari bir uçluyan mı dok? Oblanız ki yürün. Basak mı yasak mı okşaslı obdan bulattı. Dedi Oblonski orını da kerilip yetip. Onundan yetip kulağa yakışırak mı neyme? Onda kozu üzen bıray. Dedi Veslovski orını da likkede turup ötkene ki geç. Hayır canapla. Eğer uya köngüllük bolsa silahını çakırgılık yelemen. Silahı beni kuş köşü bilen miyman kıgan. Şunu ben mi silahını unutup kanmaymen? Kandak yakşı gitti bu. Dedi Oblonski. Veslovski çıkıp gitip dikkan berip işikni yapkanda. Şu kalts yakşı gitken. Dedi Levin baya paranglaşkan geple üstüde oylan kaç. O özünün oylugalları bilen yız kılgallarını uçuk düşendirip öttüğüm dep oylugan idi. Lekin bu samimi dostları Unçilik döt emezken. Gep tapalmaganda şu gepni kıldın dep onu sel bir aram kılıp koydu. Şundak gep dostum. Ya cemiyatının hazırkı tüzümlerini muvaffuk görüp o hukuklarını himaye kılışın. Ya ki man okşaş na muvaffuk hukuklarından paylanıp yürüvatkınınga kıra buluşun gerek. İşkidin birini talla. Dedi Oblonski. Yok. Eğer o nesle akılga muvaffuk bulmasa sen u alaydı o koktun bundak behrman bulanmaydın. Menin ondak kılışkı konulum tatmaydı. Men üçün en muhimi özümde ayıpsız seziş. Dedi Levin. Biz mi talan ayınıp kırmayımız mı? Dedi Oblonski gepni yötkep. Bu gepten onun ayığı çıkmaydıgan bundak ciddi meselelerde davamlık münazırlı işten ziyerik geldik çıkıp durattı. Bəri bir uxlayan mıdık? Çıkıp ayınıp gileyli ço? Levin cevap vermedi. Bay ula sözleşkende özünün adil bolmagan işlağa pasıp tedbir kolunu men digerlikini oylap bu gepni kallısıdın zadılı çıkırı bitelmedi. Acaba adaletsizliklerge pekat pasıp tedbir kolunuşlu kerek mu? Özgü aşındak sual koyattı o. Yeni uğurluğa

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Ovçılarının birinci hayvan ya ki kuşunu etip alan ovçının şu bir günlük ovda tali gelgen boludu degen gepi doğru eğitilgan gep idi. Levin 30 çakırım yol yürüp haltısını kallır ekip durgan 19 kuş bilen toldurup bir yav ördekni yenigi esip etigen saat 9'larda yerip içip hem hoşal keyfiyat bilen konalgoga kaytip geldi. İki dostu bayılı oyganıp korsaklar içip ketkeşke naşt kılıp bulup olturuşkan idi. Toktanla toktanla. İnik isimde 19 idi. Dedi Levin oğlan çoğun layhorek bilen tağ layhoreklerini yeni bir kitim sanavi.

0: Ay kelvatkandek turkadın Levin xushal idi. Onu xushal qılğan yeni bir iş, o qonalğuğa yetib gəlgəndə Kitty əvətkən poştikəş onun xətini ilib gəlgən idi. Salamətlikim şundaq yaxşı. Acayip xushal mən. Məndən ənsirəb turğan bolsan, əmdi məndən xatırcan bolsan boludu. Менің хазір еңі бір қоғдық үшін ба болды. Бұл тұғыт анысы, ісмі Мария Веласвина. О келіп саламәтлігімді тәк жүріп, наайт сағылам тұру етіпсіз, деді. Оны сән кәгендің кейін кәс суын деп еп қалдым. Әміміз шында құшал сағылам тұру атымыз. Біздің әнсірмә, әгер оғылырың оңышлық кетіп атқан болса, Yəni bir gün uzarsan mı məyli?
1: Sizgə azadı nəmi kərək?
2: Aşınınızdın sizgə azdan qətlə kərək?
1: O qətlə bu yədəməz.
2: Mən sizgə oynışınızdı öyə çakırtıb kəlişinizgə bolmaydı qallıqı toğırlıq gəp qıqan.
1: Onun bilən körüşüm zörür bub qağın. Çünki...
2: Mən oyal kişinin nəmi zörür yəttin oynışı bilən körüşüdü qallıqını sürüşdürmək cəməz.
1: Sizdің mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptiken ben?
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himetli yüz abroyunu sakla şerti bilen biri de. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da?
1: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu diyen şu rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözü işlenişini yakışı görsünüz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, Ер вилен балысыны ташлап кетмекші болған адамны резилдісі болуды.

0: Muhitte barğan sır yaxşı bulmaqda.
1: Sağlam cungu birlikte atırışımızğa muhtaç.
2: Kızı, bugün ananızğa önde dağ nömer etip berişke vaqtınız çıqa mı?
3: Mən yığılıştım, qaytqan eken qıp berə ya.
4: Ata-anam bilen bir qoruda turımız, amma vaqtımız udol kelmeydi.
2: Ağızınız bütüp kaptı o.
5: Zukam da kağılı kılıp oldu. Əsirəb qanmısın da sizi demigeydim.
6: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künləb künləb vaxtımız udul gəlməydi.
4: Ata anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
7: Apa, siz sınıq oynadığım vaxtında mən sürəkkə əp qoyayım.
4: Öydikiler bilen hoşal horam cem buluşqa vaxtımız udul kelsin.
8: Ata-anamın sağlamlıqını tilayman.
4: Ata-anamızdı siyğınışqa vaxtımız udul kelsin.
6: Dada, ana, biz keldok.
9: Buva, muma.
0: Küçükkine ot yalkuni barmıqımızın uçunu illita alaydı. Lavulda köyvatkan Gülxan bütün bedenin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikuvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalvuz çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğru musunuz, en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge,

0: zamonaviylashtirishni o'zining usuli bilan ishga oshiryapti. Jungucha zamonaviylashtirishda jungucha usul bilan g'ayrat qilib ishlaydi. Men Chongming'a vaqtim chiqsa-da asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sabablik asti tutolmaydigan bo'lib qoldim.
1: Men immunitet sistemasi uxlamay tong otquzish sabablik yaqindan buyon limfa hujayralarim va kasallikka qarshi turguvchi hujayralarim bekli ojizlab ketdi. Bakteriyalar beden azalarımga xalqancı buzgunçılık kılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlumay tan atquzu etiş səbəblik, zər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tong otquzish sababli xizmatim normadan eshib ketib, tugishali deb qoldim.
4: Uzun mezgil uxlamay tong otquzish qaralsiz bombaga o'xshaydi. Badan a'zolari normadan ortiq xizmat qilganligidan ogohlantirish berdi. Tingshidingizmi?
5: Men bir tomchi suv.
6: Menmi bir tomchi suv.
5: Мен сүтсүзүк эриктен келдим.
6: Мен пакыз суу амбарыдан келдим.
5: Гүлдүктө гүлдөрнү согурман.
6: Жүмөкнү чим атмапты. Мен Эврес жолуга ыгып кеттим.
5: Мен чоң дарыяларга куюлуп, бепаян этисланы согардым.
6: Баскын суу дарыяга куюп берилди. Мен сисип кеткен капкара сыяк окшоп калдым.
0: Su baylığını qadırlaylı. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

ötmey öyünün çıkış köçürüş dairesine 40 yıl geldiğini, onun üstüge töylen pulunun setiliş bahasının xeyli de yukarı işgeldiğini bilse, satkıcı taraf yeni valsı bulamdı. Yakında Guangdong ülkesi Guangzhou şehri Haizhou rayonlu halıq sot mahkemesi muşundak bir öy ilim setim toxtami macerasını sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 11 ayda Li Efendi vasıtçıga özünün namidiki öyünü setip berişini havalı kılgan. Şu ayının ahırda vasıtçının tepiştürüşü bilen Li Efendi Situalguchi Wang Hanım bilen umumi bahası 1 milyon 680 min yuan bahada öy ilim setim toxtami imzalıgan. Kelişim imzalangandan keyin Wang Hanım kelişim boyunca aldın tapşırdığan pulunu tölep, mülk hukuki iqtidarlıqını yetkeş resmiyetini oğuşluq tamamlıgan, hem kırıp durgan. Oylamagan yerden bir neç gün ötüpla, Li Efendi özünün çıkış köçürüş dairesine kirgizilgenligini, tölem ölçümünün her bir kvadrat metri 60 min yuanga yetidiganlıqını bilip, Wang Hanım'a toxtamını bekar kılışını oturğa koygan. Rad qilingandan keyin Li Efendi Guangzhou shahri Haizhou rayonluq sot mahkemesiga da'vo qilgan. Li Efendi mundaq bildirdi. Uzoq muddat boshqa joyda og'ir kasal bo'lib qolgan tuqqinimning holidan xabar elish, dafn ishlarini bir taraf qilish sababli chiqish ko'chirish uchurg'a ko'ngil bo'lishga cho'lam tegmidi. Agar kelishim imzolaganda pat arda chiqilib ko'chirilganligini bilgan bo'lsam, setishim mumkin emas edi. Shunga maqsad ifodamda zo'r uqishmaslik mavjud. Toxtamni bekar qilishni talab qilaman. Wang Hanım unda qaradi. Öy setib edish özümning o'tirish ehtiyojimdan bo'lgan. Şunga 20 yil qayta-qayta öy ko'rdim. Öy hayan kashtikki qilmadim. 1 million 680 ming yuan pul kelishim imzolagan chaqdagi o'xshash joyining bozor ahvoliga uyg'un keladi. Soda ikki tarafning haqiqiy maqsad ifodasi. Ilm setim toxtami qonunliq kuchga ega. Dilo bejirgichi Soliya mundaq ko'rsatdi. Zo'r uqishmaslik haq talab qonun harakati yuz berganda harakat egasining to'xtamning xarakteri, nishondagi narsaning turi, o'lchimi, sifati, bahosi qatorliklarda ko'rilgan xato tonishni ko'rsatdi. Bu diloda Li Efendining uyining o'rni, ko'limi, huquq tavalligi qatorliq asosiy ahvollarga qarta hech qanday tonish xatoligi yo'q. Uning uyini setishi o'zining turmush ehtiyojiga asosan chiqarilgan tadbir. Toxtam imzalanganda memori tarmaqlar dialogu çetişlik öyünü çıkış köçürüş dairesine kirgüzüş doğursa da eniq uxturuş çıkarmıgan. Oxşaş çaydaki öy bahasıdımı bir normal davalğuş görülmegen. Li Efendinin, eğer çıkıladığan köçürüldüğalıqını bilgen bolsam hergi satmaydım digenini təşəbbüs kılışı, əmeliyyatda kəlgüsüdeki paydının yokki çıkalıqıdın əbsuslanışı hesaplanıdı. Hergiz mu öyünün azırkı xarakterge bolğan tonuşu da pərq bolğalıqıdın əməz. İki taraf kelişim imzalagandan keyin çıkış köçürüş tölümü layihəsi səbəbidən öy bahasının şiddet bilen örləp ketişi, toxtamını ada qılıb olğandan keyin yeniden yüz bərgən paket bulup, kelişim imzalaganda tonuş xatalığı mövcud deb qarışqı bulmaydı. Öy köp miqdarlıq tavar bolu sübti bilen bahada, siyaset, bazar qatarlıq amıllarına təsirde davalğuş payda buluşu normal soğuda xəvib xatırı hesablanıdı. Li Efendi toluq, Haqtala parket iktidarıga ige kişi bolu süpti bilen, toxtam imzalangan haman, iki taraf birdek samimi ada kılışı kerek. İştin keyin yeni velişinin kanun asası yok. Haizhou rayonluq sot mahkemesi birinci sotta hüküm çıkarıp, Li Efendinin barlıq dava talibini rad kıldı. İgilinişçe iki taraf narazlıq arzı sunmagan. Bu hüküm küşke ige bolgan. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Ahtalab Kanun Dasturunun 147. maddesi. Hərəkət igisi, Xalq Sot Məhkəməsi ya ki kesim aparatının zor uqışmaslıq asasında kılgan Ahtalab Kanun hərəkətini küştün kaldırışını tələb kılışqa hukukluq. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Ahtalab Kanun Dasturunun umumi prinsip qismini tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğırsıdiki izahatının 19. maddesinin 1. tarmıqıda hərəkət igisi də hərəkətinin xarakteri, dəvalaşqıcı qarşı tərəf ya ki nişan dərsinin türü, sübti, ölçümü, bahası, sani qatarlıqlarda xata tonuş görülgən bolsa, adətiki düşünüş boyunca, əgər bu xata tonuş yüz bərməyən bolsa, hərəkət igisi münasib məqsəd ifadəsi çıxarmaydıqan bolsa, Xalq Sot Məhkəməsi Əxtələb Qanun Dəstorunun 147. maddəsindəki bəlgələmə boyunca zor fıqışmaslıq təbbi kitsib oludu.

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yes tuygulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Bir ambarda iki tane sapanba bulup ulanın biri datlaşıp kalganken, yeni biri pakırap durduken. Datlaşıp kalgan sapan, pakırap durgan sapanga hasat korluk bilen karap durup, sen nemiş ki pakırak, ben nemiş ki datlaşıp kalgan, bu nemi degen tensizlik depti. Pakırak sapan bolsa, bu del minin japalık emgikimdin boğan dep cevap beripti. Oxşaş iki tane sapanın nemi üçün biri pakırap durdu, biri datlaşıp kalıdı? Naydım addi. Yani ula otursudaki perik hareket kılış ya ki kınmasılıdı. Tırış berket kığandıla andın sapanı oxşaş pakıraklıkını saklap kağılı buludu. Oxşaş kaydı bu işe eşsak, Adem mi şundak? Adem hareket kılış arkalık öz özünü namayan kılışı mükemmelleştiriş gerek. Elbette hiçbirimiz mükemmel emez. Lekin yaşaş cereyanında zor tırışçalıklarını köstüp, özümüzü mükemmelleştirip yaşaştığın özü bizde tekimi güzel neticeye eriştirdi. Kalbimizde güzel arzulu buluduken her vakit toktumayı tırışçalık köstüşümüz gerek. Güzel netice muvaffakiyetle silahı hemra bolsun. Nakşilerimiz devamlı silah üçün.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, MD Dünya'yı nezer programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, mən Zumret Yasin.
0: Radyo anlayıcı dostlar, bu yıl kirgendim bu yan Amerika, Avrupa, Afrika, Katarlıq çaylardaki köptürlük el rayını tekşürüş neticesini körüstürüşçe, dünyanın cungoğu bolgan kızıqışı devamlıq aşkan. Köp sandiki dövletlerdeki amma cungoğunu muhim şençilik hem rayımız dep qarğan.
1: Amerika'nın Amerika Koreya Birleşme Harbi Manüverinin kölümünü kiçikletişi siyasetteki məğlubiyyat tuyğusunu aşkarladı. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu il kirgəndən bu yan Amerika, Avropa, Afrika qatarlıq caylarda ilib verilgan köptürlük el rayını tekşürüş neticesini körüstülüşçe dünyanın cungoğu bolgan kızıqışı devamlıq aşkan. Köp sandiki dövletlerdeki amma cungoğunu muhim şençilik hem rayımız dep qargan. Muhbir ziyaret kılış arkılık, tekimi köp halkıra zatlanın cungoğunu

жакындын көзөтүш жарыянында Жонгонун этегими түшүнүп, этирап кылганлыгына байкыды. Жонгонун эчи бетиш, таракый кылыш, хамкарлашып ортак пайда элеш, чоң дөөлөтлүк масулиетинин зиммисиге элеш ва маданият асасы Жонгонун бүтүн дүйнөдө жакшы таасир калдырышынын шифри экен. Жонгого берип аңлаш, көзөтүш, өгүнүш. Жанап Африка радио şirketинин риясатчысы Майкл Мобиви мындай деди. Bütün dünyanın Jungo'ga bolgan qiziqishinin üzlüksiz eşishi diplomatiya va iqtisod savdo hamkorligining natijasi bo'lib qolmasdan, texmi muhimi kishilar o'z ko'z bilan ko'rgan haqiqiy taraqqiyot natijasi va fursatidan kelgan. Mobiwi mundoq dedi. Taraqqiyotning kishilarga texmi ko'p izzat-hurmat, texmi ko'p fursat va o'z ahvolini yaxshilash iqtidorini ato qilgan qilmoqligi taraqqiyotni o'lchaydigan eng oxirgi o'lcham. Taraqqiyot tigi-taktidan aytganda odamni asos qiladi. Taraqqiyotni xalq turmushini yaxshilashga aylantirgandila, ondan texmi uzoq muddatlik yaxshi ta'siratga erishgili bo'ladi. Bu men Jungoning taraqqiyotini naq maydonda kuzatgandan keyin erishgan eng muhim ilhomning biri. 40 necha yil Jungoga chunqur muhabbat bog'lab, ko'p qitim Jungoga ziyoratga kelgan rusiyalik xanzushunos Nikolay Samoylov mundaq deb qardi. Dünyanın Jungoga bolgan qiziqishi üzüksiz aşdı. Bunun muhim sebebi Jungo tez taraqqi qilib, dünyadagi eng muqim, eng mölçerligi boladigan, eng ishonchlik iqtisodiy hamrog'iga aylandı. Xalqaro jamiyat Jungoga yuksak ishonadi. Bu yil Samoylov taklifiga binoan Beijing, Yinchuan, Foshan liniyasini bo'ylab ziyorat qildi. Odamsiz haydashni sinab baxdi. Zamonaviy yez igiliki va uzum harqi kasbini ko'zdan kechirdi. Şundaqla sanaat muhim bazısının yeşil tıpkı özgürvatqanlıqını köydi. O mındaq dedi. Dünyada Jungo yuqur pen texnikiga ige bolupli qalmay, teximi muhimi echivetilgen bexatar dövlət deydigan bir xil təsir şəkilini avatıdı. Bu obraz dünyanın Jungo'u bolgan qızıqışını körnərlik östürdi. Avustraliya tim yarşarı tez yollanma şirketinin baş icraiye emeldari Kristina Holga tehi yıkındıla Jungo'da tekşürüştü bolup dövletigi kaytip gelgen bolup, o özüne Jungo'nun derecinin taşkır mestanisi deydi. O mındak dedi. Jungo'nun terakkiyat tipini yeşil tıp özgertişi dünyaya nep yetküzüp, bütün dünyanı hakiki ünümlük terakkiyat ülgüsü bilen temildi. Jungo terakkiyat ve gülünüş elip geldi. Kameronun danlıq pəlsəpə profesori Şaril Rolman Mobili monolanı bildirdi. Yəqin qilladın buyan, Jungo karxanıları hüddik alğan, taş yol, körük və port qatarlıq türlə Kameronun qiyafetini özgərtib, şu cayının tərəqiyyatı və rayon alaqısını ravallaşdırışını ilgiri sürdü. O, mındaq dedi. Afrika xalq ammısının Jungo'u bolğan qızıqışı sıcıl açdı. Çünki ula Jungo'nun tərəqqiyat və gülünüş ilib kəlgərlikini əqiqi iz qıldı. Malaysiyalıq 29 yaşlıq yaş Liyovinin kiçigidilla poiz zəydəş arzusu baydı. O, Malaysiya Şərqi Deniz Qırgıqı tümür yol türünün tüncü türkümdiki qoşumçı paravoz şopırlarının biri bolub, iki qetim Jungo'u berib, nəzəriyə və əmili məşğulat boyunca tərbiyləndi. O, mındaq dedi. Jungo hamkorlikda texnik o'g'itishga ahamiyat berib, temir yo'l yasab berib qolmay, bizning yerlik temir yo'l ixtisosliklarini yetishtirishimizga texim yordam berdi. Shvetsiya bir belbog bir yo'l tadqiqotxonasining muavin boshlig'i Usayn Asqar mundoq dedi. Butun dunyodagi xalq ommasining Jungo'ga bo'lgan qarishi texim aktib. Shvetsiya va boshqa Yevropa davlatlaridagi xalq ommasi ham o'xshashli shundoq. Jungo ishonchli kamera. Kongo Kinshasa'nın paytaxti Kinshasa shahar atrofidagi bir Ebola yuqumidan saqlanish nuqtasida Jungo yordami degan xat besilgan ko'k ranglik davolash chidiri ko'zga olaydi chiqib turatdi. Kongo Kinshasa'da yuz bergan yangi bir navbatlik Ebola yuqumi oldida Jungo tez inkas qaytirib Ebola yuqumiga taqabul turish davolash mutaxassislar guruhisidan ilgir kiyim bo'lib uch turkum avatdi. Kongo Kinshasa'nın Sahiye Ministri Kamba Monulani bildirdi. Kongo'nun ammavi sahiye hırsıgı taqabıl turuşu da Jungo baştın ahır qatdi kolludi. İki taraf əzəldin Japa müşəqqətte billi bolub geldi. Nigeriya Jungo Tətqiqat Mərkizinin müdiri Charles mındaq dedi.

Radyo'nun bu dostlar. Tövende başvurucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 5. ayının 10. günü Jongo Komünistik Yaşla İhtipaki Kurulgalıkı'nın 100 yıllıkını tebrikleş yığındı kılgan zamanımız yaşları milletini güllendiriş musabıkı yolu da casaret bilen başlamcı bol iş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Subat, arzu istekleri çiçek aşkan bir güzel tüşünü köygen idi. Epsuz, bu güzel tüş hiç besti güce kabahatlik tüşke aynıp kaldı. Subat, orundan turup, ambar öyden özün okuş materyallarını kaçılıp koygan kalay sandıkını kötürüp çıktı. O, son günü düm kılıp, içindeki nesilenin hemisini karvatkı tökdi. Sünşaunanın atkırtkısı sıylanğan konu yerine ilip, teşiği yazılgan kaderlik savaq dışım, parta dışım Subatka degen kürkem xatki qarıp, sınıpımızda siyah kalem xatını en ölçemlik, en güzel yazdığan parta dışım Sünşauna. Meni yad etkinizge rahmet, dep piçirlap, konu yerine içindeki atkırtkılanı körüşke könlü yerim bulup, kalay sandukı silip koydu. Şenliğini yeşip, onun içine teğen etilgen kitap, dertler qatarlıq materiallarını mı kalay sandıqı silip kulıplap, ambar öyge əkirip koydu. O, kalısıga, kalbiye sınıp ketken algebra iştiyakını mängü kulıplı vetti. Subat, şığladı, qaqşıdı, həsret çekti. Hemme adamının həviz kildiğen kelişken Subat öldü. Hazırkı Subat, uğruklap, skelettek bop qalğan. Çırayı, tege-tegeden seyrek. Bir pütü aqsaq, közler oltırışıp ketken. Hatta, bire adam bilen paranlaşkıdak mağdurumu yok idi. Onun bədindeki yarasa qayıp, közleri ontılıp mı ketişi mümkün. Ama, yürek yarası bir ömür saqaymaslığı mümkün. Şundaq bolsa mı? Subat, hayatının rahimsiz reallıqı yüzlündü. Turmuşların atçığını içeği yududu. Çünkü yaşaş üçün aldı qarap meniş gerek.

7 ayının bir günü keşliği, hava tolımı tincik bulup, şamaldın əsər mi yok idi. Oyledeki demokçılıqı çıdamıgan Subat, su pompası da kuduqtın su tatıp, təştəkdiki gülləyi su koydu. Andın, oylağı su çeçişka başıldı. Şu peyitdə, dərvazı aldı da işki yaş balı peyda buldu. Bu Subatın uyu mu? Dəb sordu ola. Hə, şundaq, mən Subat bulu mən. Beni istəm tanla. Soğuklu sordu Subat, gəp xalımay. O işki zigit, işte oylığı kırdı. Subatın əhvalımı sormay oduqqan alda. Biz Nahidin Qarsu yesiği bir işbilen kəgəndik. Bu xatni bizden bölüm yeniden kəgən bir kız əvətdi. Sizge 700 berişimizin tapılığan. Öyünüzni onun bunundan sorab aran tipip geldik. Deyişdi. Kimken o man xat yazgan? Min Nahida tuniydi qala yok. O qız sizin tuniydiken. Ama ismimni etmanla degen. Pulu min əhmək qamay. Xeytanlanı ilip nədin kegen bolsanla şüyək yok olanla. Subat, cüdünü örləb işki şigetki vaqırdı. Ola, xatını Subatın aldığı taşlap qoyub, jügürgendek çıxıp getişdi. Subat, yedi turğan konvertti bir dəhəm qarab durdu da, xojide payda bolğan açıq, meğistin tütün bop çıxdı. O, yedigi konvertini ilip, ögizge atmaqçı bol deyo, dərhal özünü tutup ilip, konvertin tişi qaradı. Konvertka adres yazılmağın idi. O, konvertte əkirip, karvatıgı taşlap koydu. O, bu xatının çoxum Mükerrem'nin işkerliğini cəzimləşdirgen idi. Subat, keşke tamahını yap bulup sırkı çıxdı. Ama Mükerrem əvətgen xat onun kalısığı kırvilip, bir aramlıqda aylanğız kemmey öyü qaytıp geldi. O, yataq öyü kırıp, Mükerrem'nin xeydini ilip, okuşka başladı.

Subat. Bilip durdum ben. Sen hazır, azaptan çeksiz puçulnuvat sen ki, tasavvur kılışkı acizlik kılmen. Sen bana, çıtırnağınıcı üç bop gettin. Mini, yet katiyanın tigi kümü ve sen bu dadın çıkmığı dek, nebret odudu küyü batısın. Elbette şundak bulusun de. Çünkü açan mükerrem seni üzül kesil meyran kalıp etti. Gerçi işkimiz kurdaş bulsak mı? Ben üzümünü senin açan deyip atadım. Açanın şunda kalçız karametleri bakken ki senin nocilikini yer bilen yeksan kalıp etti. Hem de o açanın kimliğini optan tanıgan sen. Ben o bunçilikse herhangi kız emestim. Ama bununla yanlı sen sebepçi buldun. Ben seni uçuratmasını ilgili, jigitler tolu arkamı kırvağında olanı ahmak kılıp, iş pışığımda çıkırış üçünle hedef koygan. Dağıtkı gelsek, o ikimizden atanızın işi. Sözden haber yok, görüştüğümü yaptı o diyendek, menden haber yok, Dağıt özüce akımda palakşıp, boğazı ayalım dep ağzını tatlık etip yordu. Ya sınındak kursağıda bilimi yok, ya iskiyat yok, bir karı köseyge tigidigan kimken? Ben onu azaldın közümge ilip mi koymağın? Menin köğünümdeki jigit bolsa, kamlaşkan, bilimlik, muhabbetke sadık buluş gerek. Şu günü çoğun jığında seni tuncak etim ködüm. Tarpağını anlap, yürüküm göpül defsep getti. Azaldan hiç kıpakmağın bir hıl sezim bütün vücudunu lersege aldı. Manımı şu kelgüsüdeki alım jigit menin mengüli kemrahim buludu. Meyli kancilik bedel töyleşini kaddi nazar bu jigitini çokum kolumgu çüşürmen dep kasem içtim. Hem de işkimizin güzel kelecegimizin lahiledim. Hayalımda sen bilen şehirge barattım. Sen daşıda okup algebran tatlı kılattın. Ben bir kesbi mektepte okuydum. Ağlandın haber alattım. İşkimiz şehrinin güzel kocalarda, bahçılarda sayılı kılattık. Muhabbet peyzin sürattık. Manımışında hıyallah karak bulup, keçilere kırpık kalkmayı tan atk uzattım. Yelimden tamahım ötmeydi. Her günüsünü bırak ettim köyümüzsem, mektep korosunu sevdayı dek oynattım. Seni yıraktım bosumu kör bağandın kiyin, ya ki bu musa senin bilen mecburi paranlışı bağandın kiyin, yürküm sel aramda battı. Pekin, bundak külle bana tolumu azadlık duyuldu. Menin pekatçı da uçilgim kalmay, ahire yüzümünü kayırıp koyup seni koğlaştım. Sus. Sen bana karap koyuştu gün, beni közünge ilmayı hakaretledin. Beni numusunu bilmeydiğen şallah kızga çıkırvettin. Şundak, senin kıgalların bana kattı kar geldi. Şundak bosumu çıdap, sen bilen dost bop gelişini eğittim. Derveka, sen beni aldap, kısa vaktaşlarına tonuşturup koyup, özünü çetke elip, menden keçip yurdum. Yüz abroyumni tekimi çüşürdüm. Ben seni çin dilimden söygen Subat. Sen üçün her kandak bedel töleşke. Hatta cinindimi keçke razdım. Ama sen dilimi katlık azar benim. Sana boğan muhabbetim nefretke aylandı. Tüm dünya köz aldımda karangolaştı. Kalbimdeki gazap otu goya yanardağdak partladı. Minin köğünüm mengügü öldü. Başka birini seni söyleyen

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından buyan linfa hücrelerim ve kisellik karşı durgucu hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlumay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlumay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlumay tan atkuzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben sülpsüzük yeriğden geldim.
5: Ben pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümek ne çim etmek dur. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskının su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Sevimlik radio anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan menevi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıqınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Bir ambarda iki tane sapan bağ bulup ulanın biri datlaşıp kalkanken, yeni biri pakırap durduken. Datlaşıp kalkan sapan, pakırap durgan sapanga hesed korluk bilen karap durup, sen neymiş ki pakırak, ben neymiş ki datlaşıp kalkan, bu ne mi degen tensizlik depti. Pakırak sapan bolsa, bu del minin japalık emgikimdin boğan dep cevap beripti. Oxşaş iki tane sapanın ne üçün biri pakırap durdu, biri datlaşıp kalıdı? Naitim addi. Yani ula otursudaki perik hareket kılış ya ki kınmaslıktı. Tırış hareket kılgandıla andın sapanı oxşaş pakıraklıkını saklap kalıdı buludu. Oxşaş kaydı bu içi eşsak, Adem mi şundak? Adem hareket kılış arkalık öz özünü namayan kılışı mükemmelleştiriş gerek. Elbette hiçbirimiz mükemmel emez. Lekin yaşaş jarayanında zor tırışçılıklarını köstüp, özümüzü mükemmelleştirip yaşaştığın özü bizde tekimi güzel neticeye eriştirdi. Kalbimizde güzel arzulu buluduken her vakit toktumay tırışçılık köstüşümüz gerek. Güzel netice muvaffakiyetle silahı hemra bolsun. Nakşilerimiz devamlı silah üçün.

0: قەدىرلىك دوستۇم، AI بىلەن پاراڭلىشىشتا مەستانە بولۇپ قېلىش بالىنىڭ پىسخىك ساغلاملىقى ۋە سالامەتلىكىگە يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىرىمىز گۈلرۈز سۈرەت بۇ ۋاقىت خەۋەر بېرىدۇ.
1: Süni əqli iqtidarının tez tərəqqi qilishiga ağışib, türlük AI əməli qolunışçan sözləşiş iqtidarı barğansəri pişib yetilib, asta-asta bir qism balala və yaş ösmürlərinin paranlışı şəmrayıqa aylandı.

Büyüp, yeniden acırılıp çıkan kulak kırığı əsildeki yapılaq aletin uvaqa aylanıp kulağını qoğdaş iktidarını tövallet etişi mümkün. Ondaq da kulağının kıçışını kaltırıp çıkardığın sebeple qaysi, nurgun kişilerin kulak kolaş adeti karmakı yenikte görünsü mü, əmeliyyette sağlamlı xayıp xatır yoşurungan. Daim görüldüğün xata qarışla asaslıqı tövendikçe, ısıqı işip getiş. Bəzdə kulağının kıçışı ısıqı işip getişdin kilip çıkıdı. Yemek işmekinin açıq buluşu ya ki köpkütüm tünəş mü kulağının kıçışını kaltırıp çıkardı. Nacar kulak kolaş adeti. Kulak kırını bek pakis kolaş katarlık nacar kulak kolaş adeti sırtkı muhitki ziyalık madalani asalla kulak kır gözüdü. Şunu bilen bir vakitte sırtkı kulak yolunun kurgaklı işini keltürüp çıkırıp, kulak kıçışını keltürüp çıkırdı. Taşkı kulak yolu yallığı ya ki taşkı kulak yolu yöl temer etkisi. Taşkı kulak yoluğa su kırıp kese, taşkı kulak yolunun tiyerisinden buludu. Onun üstüge kulaklık olaydıgan nacar adet, taşkı kulak yolunun tiyerisini zahmelendirgen dinkin, asala taşkı kulak yolu yallığılanıp, kulak içi çınkılış, ağırış katarlık bir aramlık duygusu payda buludu. Ziyade sezgürlük. Ziyade sezgürlük esli kozgalganda, bazda sırtkı kulak yolu kıçışını keltürüp çıkırdı. Kana. Eğer kana bizden kulakımızı kırıp kese, biz mi kulakımızı kıçışı atkanda kez kılımız. Acırtıp çıkırış ziyade köp bulup kese, ya ki çıkırış toz kulakı uçursa, taşkı kulak yolda yığılıp gelip, uyuşup kallak bop gelip, taşkı kulak yolunu tosu ağında kepleşme şekillendi. Kepleşme payda boğanda, kepleşme derecesi ve turuşluk ornuğa asasen okşaş bulmağın kesellik alametleri görüldü. Bunun birincisi, taşkı kulak yolu pütüleyi tosulup kamağanda köpinci kesellik alameti bulmaydı, bazı da yerlik orunlu kışıdı. İkincisi, pütüleyi tosulup kalanda, kulak çınkılıp bir aram buluş, anlaş iktidarı acizlaş, kulak oğuldaş, hatta başka iş görüldü. Çeke tüvenki cağ boğumu erketlengende ya ki su kırıp köpüp ketkendinkin kulak ağırıydı. Yokumlanganda ağırkı çıdıklı bulmaydı. Kepleşip kalan neslerini çoğun montuzum davalaş aparatları berip tazılçış gerek. Tövendikidek kulak koçulaş en tan xatarlik. Nurgun kişiler kulakın öz kolaş adetlengen. Meselen uzun tırnak, pıltı göş, kulak kolaş koşuğaya katarlık saymaların işletişki adetlengen. Ameliyette bu usulların xatır en tan çoğun. Bek çoğun ya ki bek küçep kese, kulak yolu kanaş, nağrı perde teşiliş, anlayış iktidarı tövendikidek hatta otur kulak yalluğunu keltürüp çıkırdı. Usulü muhabık bulmuşsa, kulak kırığı kulak yolunun çoğun kısmı sürülüp, kepleşme şekillenip, anlayış iktidarı acizlap, nağrı perdeni bir sıvalıdı. Hatta kulak oğuldaş, başka iş katarlık bir aramlıklarını keltürüp çıkırdı. Yani bazıları, koçu buydaki kulak tazlaş tokunuğu bir erişki adetlengen. Bunun mu okşaşlı hattarı var. Koç yaksıdaki nurgun kulak tazlaş dukallardaki kurallarını tekrar işletiş, tazlıqı ölçem yetmezlik meselesi mevcut bulup, Asalla taşkı kulak yolu da zemburuk bilen yokumlanışını keltürüp çıkırıp, kulak kıçış, kulak sıkılış, kulak ağırış katarlık keselik alametlerini payda kılıdı. Yani asalla yokumluk keselikler bilen yokumlundu. Toğru kulak asıraşta tüvendikide kılganda bir xatar boludu. Birincisi, normal akvalası da kulakının özünü tazlaş iktidarı bab olup, her kitim gep kılganda, çaynıganda, özü sırtkı götkülüp, özlügeden çıkıp getirdi. Eğer kulak kıçışsa kolunu pakız uyup, kulak süpürsü ya ki sırtkı kulak yolunu yenik işki kıtımı koçalaş gerek. İkincisi, eğer may kulak kırı boğanda doktor kanığı berip, kespi kulak burun kekirdek doktorgu kolatkı sonuz boludu. Ergiz pılt göş, tırnak, kulak kolaş koşuğu katarlıqla bilen kulakı küçep tıkmaslıq gerek. Üçüncisi, avaz anlanmaydıgan ekval körülse, kulakta çınkılış ya ki kulakı su kırgenden kiyin ağırış katarlıq alametlemi körüldü. Bu belkim kepleşmeki gırıptar boğan buluşu mümkün. Şuna vaxtıda doktorga görünüş gerek. Adette kulak yenik kıçışıdı. Kulak yolu eğizdiki kömürcekni yenik besip pesaysa buludu. Taşkı kulak yolu terisi ve nağrı perdesini hergiz zahmelendirmeslik. Eğer ihtiyatsızlıktan taşkı kulak yolu terisini zahmelendirgen de çokum yokumlanışının aldın ilişki gerek.

0: ئۆتكەش ئاخىرقى ئۇچىدىن پايدىلىنىشنىڭ مۇكەممەل زەنجىر كەمچىل. نۆۋەتتە كونا ئۆي جاھازلىرىنى يىغىۋېلىشتا ئاساسلىقى يەك تىجارەتچىلەر ۋە كىچىك تىپتىكى كارخانىلار. يەك تىجارەتچىلەر پەقەت يۇقىرى قىممەتتىكى ئۆي جاھازلىرىنى سېتىۋالىدۇ. قىممىتى تۆۋەنرەكلىرى بىلەن ھېچكىمنىڭ كارى بولمايدۇ. كارخانا تەننەرخى يۇقىرى، پايدىسى تۆۋەن، بۇ سەۋەبىدىن بۇ ئىشقا كىرىشنى خالىمايدۇ. بۇ زور مىقداردىكى كونا ئۆي جاھازلىرىنىڭ ئالىدىغان ئادەم بولماسلىق، تاشلىقلا بولماسلىقتەك يامان سۈپەتلىك ئايلىنىشقا پېتىپ قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. Elektr saymanları, avtomobil qatarlıq sahələrə oxşumaydığını, çox tipdəki öy cihazlarını yığığa almaşdırış, yetkəş qiyin buluş, bir tərəf qılış qiyin buluş, yığılıb faydalanış qoşulma qiyməti tüvən buluş məsələsi düşkəməkdə. Öydəki konurğan istimal buyumlarını yığıs qalmaşdırış kərək, amma zadi nəyə aparıb almaşdırış kərək? Hazır bunun qayda yana qandaq aktiv izlişlər var. Öy cihazlarını yığılı şirkətinin məsulü Zhu Mingxing mündaq dedi. Bizning aqlishimiz asosligi 3 cho'ng bo'lakni tashkil qildi. Birinchisi ishchilarning yetkazish haqqi va chuvish haqqi, ikkinchisi kira haqqi, yana axlat bo'limi bor. Biz xeyrdorlardan 200 yuan atrofida haq olamiz. O'xshamagan rayonlarda joylarning to'shi tanarxi, odam kuchi tanarxining farqi bor. Shunga bahodami farq bor. Undaqda bu kasbning taraqqiyotiga to'sqinlik qilayotgan bu masalani qandoq bartaraf qilish kerak? Jungo o'y jihozlari jamiyatining muavin kengash boshlig'i qo'shimcha bosh kotibi Tuji mundoq dedi. Biz sup orqali bu masalani hal qilish jihatida izlanishimiz kerak. Ya'ni bir tutash bo'lgan butun kasb zanjirini o'z ichiga olgan yig'ilish supisni barpo qilishimiz kerak. O'y jihozlarini yig'ilib qaytib foydalanishda qandoq mukammal zanjir hosil qilib bo'ldi? Soda ministerliği qatarlıq 9 tarmaqının kona elektr saymanları, öy cihazları qatarlıq hasili baylıqlarını yığılış sistemisini mükemmeləş torusudaki uxturuşda mulla oturu qoyulgan. Yığılış torunu planlap uğurlaştırışı mükemmeləştiriş kerek. Çoğun öy cihazlarını bir taraf qılış qiyin buluş məsəlisi qarda bəzi rayonlarda aldın yolu qoyuş, aldın sınav qılış usulları barlıq geldi. Məldin koçlağıca, andın rayon nailəgici boğan 3 dərəcilik yığılış toru bərpa qılınmaqda.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cüngoğu nəzər proqramımız məşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul mühərriri Nuzgül Emir, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapatı Səncan. Əmdə diqqətlə stansiyamızın başqa proqramları da olsun.

0: Devletler bilen bolgan import export summası 292 milyard 360 milyon yuanga yetip 6,6% aştı. Ceminay portuna özgeçe meyve köktat eksportuğu bolgan ihtiyaç eşip, portta import export kılıngan yük muhtarı tez süratte köpeyip, cemi 900'den köprek karhana bu yerde import export kesbi bilen şuğullanmaqta. Porttiki her kaysi tarmaklar mulazmet ötkilini aldığa yötgep, otura kişi karhanlarga siyaset teşvik kılıp, bilelmegen noktalarını çüşendirdi. Şinjan Jiangnan Xalqara Soda Çeklik Şirketinin direktori Chu Xiaoling mundaqdini. Otura Asya bazarının yenik sanayet maşinaları özgece yezigilik mehsulatlarga bolgan ihtiyacı sicil eşi vatıdı. Port, bütün ceryallık, Etraplıq yardan bergeşke, Otra Asya bazarını kengaytış işençimiz barğansırı küçeydi.
1: Stansımız qabır. 8-ci ayının 21-ci günü geçe, Gərbnin qazını şarıq diyet küzüş, 2-ci, 3-ci liniyasıdiki Tuncu Ponkit, Qorğaz, Qaz, Baş Ponkiti yet küzgən təbii qaz cəmi 600 milyard kubmetrdə neşib, Dövlət içi təbii qaz bazarını moqum təminləş, energiya qurulmasını tövən karbonluq qılıb tüpünü özgərtişini kapal etki iki qaldı. Qorğaz qaz baş ponkiti, Otur Asiyadiki dövlət qalqıqan təbii qaz və elidiki kömürdün elinğan qazını dövlətimizdən Otura şərqi qısım rayonlarına yetküzüşki məsul bolub, yıllıq qaz yetküzüş ixtidari 60 milyard kubmetrgi yetidu. 2009 yılı işlep çıkırışkı kırıştırılgandım bu yan 6000 kündün artıq beyxatar moqum ayılınıp, küllük en yukarı gaz yetküzüş miktarı 163 milyon kubmetre yetti. Dövlət turubu tori, goroyi, gərbi kısım turubu yolu şirketi, Qorğaz, Məşğulat rayonunun kısmetçisi Donhao Muqberi'ğı mındaq dedi. 600 milyard kubmetre təbii gaz 798 milyon tonadan artıq ölçemli kömürnin ornun alğaçqa 877 milyon tonadan artıq karbon 4 oksidini az qoyub bergenge barabar. Bu pakiz energiyala Gərbnin gazını şarıqı yetküzüş turubu yolu sistemisda 500 milyondan artıq amının kündilik gaz işiltiş ehtiyacı kapaletli qılıb atıdı. Qorğaz gaz baş ponkiti bütün zəncirlik aqıl yürüştürüş asıra sistemisini pütküzüb işqi kiriştirib, hər tərəfli mühaliyyətini seziş, bir gəvdiləşkən mərkəzlik başquruş, tizginləş ixtidarını hazırlab, ponkit meydanını yürüştürüş asıraşda adem küçü bilən çarlab təkşürüşdən aqıl başquruş tizginləşki öz girişini işqa şördi. Dövlət turubu doğru qoroyi, qərbi qısım turubu yolu şirkiti, Qorğaz Məşğulat rayonunun məsuli Cao Jilong mundaq dedi. Keyingi qadamda məşğulat rayonumuz aqıllaşqan vasitələrdən yaxşı faydalanıb, Gərbnin qazını şərqi yetküzüş 2-ci, 3-ci liniyasının bexatar təkşi, moqum yürüşüşüge kapalətli qılıb, hər günü 100 milyon kubmetrdən artıq təbii qazını məmləkətinin hər qaysı çaylarga bexatar təkşi, moqum yetküzüşke həqiqi kapalətli qılımız.
0: Stansımız xəbri. Ürümçi Xişin Energiya Saxlaş Şirketi 400 MW, 1600 MW saatlik ırlaşma elektrximiyelik əmbəhər energiya saxlaş türünün bütün sığın boyca işgi kiriştürülgenige işgi aydın açdı. Bu jaryanda cəmi 38 milyon kilowatt tok tarqıtıp, rayon elektr torunun yuqır bəllisini tənşəş və yeni energiya işletişigə güçlük tirək boldi. Bu tür Ürümçi Gençüvənbu İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonada. Bu çoğun tipdiki müstəqil həmbəhər energiya saxlaş elektri istansisi işki qararğa bölüb qurulurdu. Birinci qarardaki 200 MW, 800 MW saatlik tür aldın işki kiriştirildi. İkinci qarardaki 200 MW, 800 MW saatlik türdə bu yıl 6 ayının 15-ci günü rəsmi soğudu xarakterlik ticaret başlandı. Ürümçi Xişin Energiya Saxlaş Çəklik Şirketi elektr istansısının başlığı Sünce, elektr istansısının tötxil elektr ximiyyə texnikisi yoğurulğan arlaşma energiya saxlaş layihəsində yenilik yaratıb və onu qollanıb, yeni tipdiki elektr energiya sistemisi qurulışını yuqarı ünümlük, işənçlik, tənşigüç bilən təminləyənlikini tonuşdurub mındaqdırıq. Bu türde 4 xil elektr ximiyelik energiya saqlash texnikisi maslaşdırılıb səplənən. Tömür fosfat litiylik batariya milli sekund dərəcəlik yuqarı çastotluq çastotu tənşəş və iqtidar teriki bolışını üstəgə alğan. Toluq vanadi suyuqluqı iqimliq batariya uzaq vaqtlıq bexətər energiya saqlaş bilən təminləydi. Ilgar natri ionlik batareya yuqori temperaturga chidamliq, nahayti bexatar, boyligi mol bo'lish alohidaligiga tayanib, shimolning qattiq sovuq muhitiga mos kelishdagi kamtuklikni to'liqlaydi. Yerim qattiq holatdagi batareyaning iqtidori yuqori, issiqlik kontrolligini yo'qotish xavf-xatari tuban. Aralashma energiya saqlashda qisqa va uzun vaqtga bardoshlik berishdek palampaysiman inkas qaytirish tizimini shakllantirib, elektr energiyasini tanishishning aniqlik darajasi, aylanish muddati va tejashchanligini ko'p qatlamdan o'stiradi. Şinjanın yeni energiyalik generatorlar kölümünün sicil eşişiği əgeşib, energiya saqlaşının elektr toradiki tən çügüşlük roli kün seri gəvdiləndi. Xişin energiya saqlaş türü bütün sığın boyca işqi kiriştürülgəndin keyinki tezlikdə ünümi körlişi, Gənçüənpü İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonada yeni energiya bilən energiya saqlaşını birləşdirişdən ibarət kəsib egizlikini bərpa qılışqa yeni quvvət qoşubla qalmay, yana qoş karbon nişanıda yeni tiptiki elektr energiya sistemisi bərpa qılışını canlıq əməliyyat bilən təmin edir. Sünciye mundaqdidi. Bu yıl təxminən 300 milyon kilovat saat tok işləb çıxırıb, muqim yeşil tok kapalıdı bilən təminləşini mövcərlədik. Keyinki qədəmdə yana işləb çıxırış, oqtuş, tətqiqat əmkarlıqını sicil çonqırlaşdırıb, aralaşma energiya saxlaş texnikisini yenilaş və tavarlaşdırıb, əməliyləşdirişki türtkə bolub, bütün məmləkətinin yenicə elektr energiya sistemisi qurulışını köpəytkili boludğan gənçüən bu ülgüsü bilən təminləyimiz.
1: Әмді, мейірі мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нишанлық ярден біріш ызналары сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Еңі оқыш мәвсім башылыныш алдыны тұрмақта. Шинжанғы ярден беріп атқан өлкі шәһірлердің ярденге келген оқытқычыла, ярденге ерішіп атқан жайларға арқа-арқадын беріп, Шинжанға мағарып жәтті ярден біріш еңі нөвәтлі қызметіні башылаш алдыны тұрмақта. Хыби өлкісінің 11-ші түркімді Шинжанға ярдым берішке келген 214 оқытқычы еқінді Байынғылын областыда отыры башланғыш мәктәп, отыра кәсіпі техникум, али мәктәп қатарлық маарып басқұшылары бойынша Шинжанға ярдым беріш қызметіні қанат яйдырады. Оларның арасында әм оқытыш тәжірибесі мол пән башламчылары, әм оқытыш тәтқиқатының бірінші сепеді чоңқырық елтіз тартқан мүнәвәр отыр яш оқытқычылар ба. Хыби өлкісінің Шинжанға ярдым келген оқытқычы Ху Линчжу мұндақ деді. Мәвқәні қызмет орнын бұқойып, оқытыш тәжірибелерімні жары қылдырып, Yetküzüş, yardım biriş, yetekleş hizmetini yakşı işlep, Şincan'ı yardım biriş burçum ve mesuliyetimini yakşı adakılı ben. Liyav'nın ülkesinin Şincan'ı yardım gelgen 75 okutkıcı, Tarabaktay vilayetinin erkaysı nahiye şehirler bilen udullaştı. Ula Tarabaktay'ın mağarı terakiyatı ihtiyacı asasen oku okutuş, okutuş tatqiqatı da yenilik, yartış, katarlık cahitlerdi ki kem tüklükünü toluklaydı. Шинжанға нишанлық ярдым берілген өлкі шәһірлерден келген оқытқычылар Чырнахиясы, Куча шәһәрі, Фуканг шәһәріге беріп болды. Кейінгі қадамда олар ярдымға ерішіп атқан жайлардағы мектептерге беріп, мағариф тараққияты әхвалын умумийүзілік егілеп, еңі оқыш мәусімідегі Шинжанға ярдым беріш қызметіні умумийүзілік қанат яйдырышқа яхшы асас салады. Жилин өлкісі вә Хейлунжан өлкісі Алтай вилайеті вә Бентен 10-нчы шесіға нишанлық ярдым беріш қызметіні зиммесіге алған. Бұл ішкі өлкіден Шинжанға ярдым келгенлер Алтайға беріп болды. Әрқайсы оқытыш басқышы вә кәсіби мағары бойынша нұқтылық пәнлерден дәріс береді. Хейлунжан өлкісінің Шинжанға ярдымға келген оқытқышы Юй Чыңлун мұндай деді. Хейлунжан билан Алтай оқшашлы қармақаны, ұзақ мұсапыны бесіп келдің, ішкі жайының кәсіби марыпыда көріклік ролымны жары қылдырып, Алтайға пайдаланғыл болыдыған, қиып қалыдыған техники маһаратлық ұқтысаслықларыны етіштіріп берішке күш қошымен. Altay vilayeti ve Bingtan 10. şehri mülazimet kapalet hizmetini toluk yakşı işlep, Şincan'ı yardım kelgen okutukçularının mesuliyetini hatırcam ada kılışıga, okut

0: ۋېلىش يىغىنىدا بۇ سۈنئىي ئامىل كەلتۈرۈپ چىقارغان دالا ئوت ئاپىتىدە 24 سائەت ئىچىدە ئوت كەتكەن كۆلەم 53 كۇۋادرات كىلومېتىرغا كېڭەيدى. ئوت ھازىر كونتروللۇقىنى يوقىتىش ھالىتىدا تۇرۇۋاتىدۇ، دېدى. تەخمىنەن 800 ئوت ئۆچۈرۈش جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش خادىمى ئوت كەتكەن جاينىڭ ئەتراپىدا ئوت ئۆچۈرۈۋاتىدۇ. 3. ئوت ئۆچۈرۈش جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش خادىمىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 6 ئادەم يارىلاندى. Nevada ştatining başlığı Reno şəhərinə qarışlıq Huşao nayəsinin ciddi halətə girganlığını jakarladı. Həmdə Nevada ştati xalq muhafizəçilər ətrafını səfərbər qilish toğrusunda buyruq düşürdü. Şu yerdə hazır təxminən 10 min abonentin toki toxtab qaldı. Nurgun əsaslıq taş yollar taqılışqa məcbur boldu. Şu yerdəki əməldarlar bayanat elan qılıb Reno Sedit aerodromu taqaldı. Adətki avansiya qatnışı vaxtınca toxtutuldu. Lekin Reno Tahu xalqara aerodromi yanılı eci vetildi, dedi. Reno'nun Amerikanın qarbidiki danlıq sayayat aramgahi Tahu kölü bilən bolğan arlıqı aran 60 kilometr keludu. Yuqır temperatura və qurğaq kelimatta Amerikanın qarbi qısmıdiki nurğun ştatlada yıqında dala ot apti köp yüz bərdi.
1: Hürmet radyo alğıçıla. Әмді қабарларымыздың асаси мәзмонуны яны бір кетім тоныштырымыз. Қызыл байлықтың яқшы пайдалыныш арқылық қызыл томыр давамлаштырылды. Чинхай экологияны қоғдаш, оңша системісіні мүкеммелләштіріп, Чонхуа су мұнары экология тосқыны мұстәкемдеді. Бірінші айдың 7-ші айғыча дөлетіміздің электронлық соудысы мұқим ижади тәрәққи қылды. İkinci növətlik Dünya Adəm Sıman Maşina Adəm Tənərkət Müsabıqısı davamlıq elib verildi. Cungo Sanayət Zənciri Maşina Adəm Tərəqiyyatıqı küş qoşdi. Dövlətimiz kan ekologiyasını qoğdaş, onşaşını yeşilləşiş, yenilniş qıqarab ilgir sürdi. Amerika Nevada ştatının Reno şəhərdə 40 mindin artıq ahalə dala yanğını səbəblik ciddi çəkindirildi. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda haberler anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdriyim, nöbetçi muhariri Amangül Habibullah, nazaretçisi Kurban Sacappar.

Radio anlıkçı dostlar, tövende başvurucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 5. ayının 10. günü Jongo Komünistik Yaşlar İhtipaki Kurulğalıqının 100 yıllıkını təbrikləş yığınında kılgan zamanımız yaşları milletini güllendiriş musabıqı yolu da casaret bilen başlamçı bol iş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

جنگو آرزوسن عملگا آشوروش بر میدان تاریخی کش اولاب یوگریش مسابقسی زمانمز یاشلری ملتنی گلندریش مسابقه یولدا جاسارت بلن باشلامچی بولیش گرک دور تاریخی مسئولیتنی امان یاشلاغی یوکلیدو یینی دوردیکی جنگو یاشلری یاخشی دورده اوسوپ یتیلگن مویم وظیفنی زیممسیگه آلغان بولوب Talantını namayan kılıdığan bir payan sehniye. Arzusunu reallıka aylandırdığan mislisiz parlak istihbalığı ege. Jungo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikleş yığını da Komünistik Yaşla İştifakı azaları ve piyonerlarının vekilleri partiye hatırcan bulun. Devletini kudret taptırışka men teyyar digen yaşlı kesimini yanrattı. Mana bu yeni devirdeki jongo yaş ösmürlerde buluşk tegişlik alet. Tehimi muhimi partiyenin yaşla teşkilatı da buluşk tegişlik kıyapet. Yeni seferde yaşlani ikinci yüzyıllık kreş nişanını emelge aşuruş. Jonghua milletinin uluğ gölün işidin ibaret jongo arzusunu emelge aşuruş için kreş kılışka kanda kılıp tehim yakşı iştipaklaştırış, teşkilleş, ve seferber kılıç, yeni devirdeki jongo yaşla herkiti ve yaşla hizmeti de cezmen cevap verişki teyişlik zor tema. Komünistik yaşla iştipakı, yetekleş iktidarı, teşkilleş iktidarı, mulazimet iktidarını küçeytip, ken iştipak azaları ve yaşlarını yeni devirinin gayilik, mesuliyetcan, çıdamcan, küreşcan yakşı yaşlara aylınıp, Yaşlıktaki paliyetçallık ve icatçallık arkalık milletini güllendirişinin bahar dolkullarını mevcut urguzup, yaşlık akıl parasiti ve ecir mihniti arkalık tehimi güzel jongo berpa kılışka iştipaklaştırışı ve yitekliş gerek. Bu yerde komünistik yaşla iştipakıdın kütüdüğen bir kançı ümidimini otturu koyumen. Birinci, partiye üçün Adem terbiyeleşti çıntırıp, Baştın ahir jongo yaşlarını ideye cahettin alğı bezişki yetekleydiğen siyasi mektep oluş gerek. Uluğ var iradı tikligendila igizdi turup Irak'ı nezer salgılı boludu. Cahanlı köngülgü pükkendila uluğ var planı işka aşırgılı boludu. Yalkolluk yaşlık bahari mustekkem gayi itikatkı muhtaş. Partimiz yaşla iştipakının namını komünistik degen söz bilen ataşta partiyenin yaşla teşkilatının mengü gayi itikatının yukarı pellesidi turup partiyenin ilmi nezriyesi arkalık yaşlanı korallandırışını partiyenin esli maksidi ve burcu arkalık yaşlağı çakırık kılışını partiyenin şallık bayrık arkalık yaşlanı yitehlişini partiyenin isil stil arkalık yaşlanı yitildirişini ümit kılgan Yeni devirdeki jongo yaşları özge tehimi işinidu. Özünü küçeytişge tehimi intilidu. Tepekkür royiga tehimi baykilidu. Şunun bilen birge, yana her hıl ijtimai pikir ikimlerinin emeli təsirgi uçuravatıdu. Gaye ve riyallık, meslek ve mesile. Özünün menpeati ve özgünün menpeati. Şahıs ve umum. Millet ve dünya qatarlık tereplerde Gangrap kılıçtın saklın almaydı. Şuna ulanı, cemiyetini ötkür nezer bilen küzütüş, hayat dekide sergeklik bilen oyluniş, kelgüsünü akıl parası arkalık yartış cahettin, çonkur, etraplık terbiyeleş ve yitekleş tığımı zörür. Komünistik yaşla iştifakı, ken yaşlarının emeliyet davamı da, cungutça sosyalizm ve komünizmini ügünüdüğen mektubu bulu süptü bilen, Siyasi cahettin nezer silip, ideye cahettin tutuş kılıp, yaşlarının alahidlikini çıkış kılıp, ulanın baldur irade tikleşi, uluğ var gayi turguzışığı yardan berip, kalbinin çonkur katlımı da partiye gıb olgan işiniş, jongoça sosyalizm gıb olgan işenç, markizm gıb olgan

etiqodni yiltiz tortquzish kerak. Mavqani partiya ishlarining izbosarlarini yetishtirishdan iborat tub ulug'vor planga qo'yib, sotsializmning qurg'uvchilari va izbosarlarini yetishtirishdan iborat tub vazifani mahkam egallab, keng yoshlarni ideya jihatda poklanish, amaliyot orqali chiniqish jarayonida jungoluqlarga xos iroda, jasorat va ishonchini uzluksiz kuchaytirishga yetaklab, inqilob mashilini avlodma-avlod davomlashtirish kerak. Ikkinchi, anlık halda mesuliyetini zimmege elip, mesuliyetini toluk ada kılıp, baştın ahir Jongo yaşlarını mengü küreş kılışkı teşkilleydiğen avantgard küş buluş gerek. Küreş, yaşlıqının en yarkın haslıqı. Herket, yaşlarının en ünümlük çınıkış usulü. Yaşlıq, buruş ve mesuliyet bilen cülalanıdı. Yaşla daim yıngılıkı intilidi. Ulanın yıngılık yartış kızgılıkı emmedin yukarı. Yıngılık yartış erketlendirgüş küçü emmedin zor. Partiye ve halk işlerinin terakiyatı, evlat mı evlat iradilik yaşlarının tırışıp tökp koşuşundan ayrılmaydı. Yaşlık, partiye ve halk işleri yüksek derecede uygulaşkandıla, tekımı parlak nur çaçıdı. Tekımı kudretli küşkü doludu. Yaşla, cemiyetki en cuşkun, en gayretlik, mutasiplikten en hali top. Ula, objektif dünyanı özgertidigan, cemiyetinin terakkiyatı türetki buladigan çeksiz küş kudretki ige. Komünistik yaşla iştipakı, ken iştipak azaları ve yaşlarını dadıllık bilen yeni devrinin ezmetlerden bulup, partiye ve halkının çakırkığı anlık boysunup, devletinin çoğun işini kalbege püküp, buruş, vazifini zimisi gelip, yeni devir, yeni makamda arzusunu kanatlandırıp ve tökbe yartıp, tırışıp ulu gayinin intelgütsi, ulu işinin cengavar koşuğunu bulup, yaşlık güllerini vatan ve halık en ihtiyaclık cayda porekleb içil duruşka iştifaklaştırışı ve yetekleşiş gerek. Üçüncü, ken yaşlığa rişti bağlap, baştın ahir partiyanın yaşla bilen alakı bağlaştı ki en müstekkem köyriki ve vasıtısı buluş gerek. Komünistik yaşla iştipakı partiye rehberlik ediki amivi teşkilat. Şundakla yaşlarının öz teşkilatı. Yaşla iştipakının en çok özelliği asasi katlamga. Birinci sebki kent tarkılış, yaşla arsıda çoğunkuru yıldız tartıştır. Şuna yaşlığa mülazimet kılıçtın ibaret hizmet can tomurunu için ilgilep, partiyenin hakimiyet yürgüzüşüdeki yaşla amivi asasını müstekkemleş ve kine yetiştin ibaret siyasi mesuliyetini ada kılıp, hem yaşlarının kızgılıkını partiyege aynen malum kılışı, hem partiyenin illiklikini yaşlığa toluk yetgüzüşü lazım. Türlük çağrı amalla bilen yaşlığa emeli iş kılıp berip, qiyin işlerini hal qilib berib, tashabbuskarlik bilan yaşla oylaganını oylab, yaşla aldırganga aldırap, partiya bergen baylık ve yoldan toluq paydalanıp, yaşlağa haqiqi yardım berib, ken yaşlağa partiyanın köyün işi ve gamxorluqının yenidila, köz aldıdılı ikkelikini haqiqi his qildirish kerak. Tötinci, dadıllık bilen özü üstüde inqilab qilib, baştın ahir partiyaga yakından ağışıp, devrinin aldıdı mağıdıgan ılgar teşkilat buluş gerek. Komünistik yaşla iştipakı üçün itkanda, kandak yaşla teşkilat kuruş, yaşla teşkilatını kandak kuruş, negizgi çetilidigan zor mesele. Özgermez tüzüm bilen özgürüşcan cemiyetini idare kılgılıp olmaz. Bir yol bilen emmi menzilge itibar kılıp olmaz. Kiyemegi belge silip, yitken şemşerini tap kılıp olmaz. Komünistik yaşla iştipakı, dadıllık bilen özü üstüde inkılap kılgandıla, devrinin ilgirleş kademi, yaşlarının terakiyat kademi ve emeliyatının yenilmiş kademegi yetişip bağlaydı. Şuna, partiyanın umumüzlük rehberlikini, hizmetinin pütkül ceryani ve her kaysi sahelerde emelileştirip, Jongocha sosyalistik amivi teşkilat terakiyat yolu da yakşı minip, dikkatini siyasilik, ılgarlık,
ommaviylikni üzlüksiz saqlash va kuchaytirishdan iborat nishon va yo'lnishni markazlashtirib, kommunistik yoshlar ittifoqi islohotining cho'nqur taraqqiy qilishiga turtki bo'lishi lozim. Yoshlarning tomirini sezgurlik bilan tutib, yoshlarning xizmat turmush usulidagi yangi o'zgarish, yangi alohidliklarga asosan asosiy qatlam ittifoq tashkiloti qurilishining yangi fikr yo'li, yangi andis ustida izlanib, yoshlar birlashmasi, o'quvchilar birlashmasi tashkilotlarini yetaklab, vatanparvarlik, sotsializm bayrog'ini javlon qildirib, yoshlarning vatanparvarlik birlik sepini uzluksiz mustahkamlash va kengaytirish kerak. Angli qolda partiyani umumjilik qattiq idora qilish tajriba usullariga selishtirib, isloq qilish, yangilik yaratish ro'yi va talabchan rostchil bo'lish istili orqali o'z qurilishini kuchaytirib, yoshlar ittifoqini qattiq boshqurib, qattiq idora qilib, har taraflama yuqori o'lchamlik to'linish davomida kommunistik yoshlar ittifoqining jo'shqinlik bilan ilgirlaydigan davr qiyofatini namoyon qilish kerak. Hayotingda barcha ishni o'zing qilgin, kucha shundoq. Puxta bossang har qadamni istiqboling bo'lar parlaq. Olg'i besishga intilish yoshlarning eng qimmatli xosligi. Shundoqla partiya va xalqning eng samimiy umidi. Yangi davrdagi keng kommunistik yoshlar ittifoqi a'zolari ulug'vor g'oya, mustahkam e'tiqodga ega bo'lishning namunachilaridan bo'lib, markazizm nazariyasini boshlamchilik bilan o'g'inib, kommunizm ulug'vor g'oyasi va jungocha sotsializm o'rtaq g'oyasi turg'izib, sotsialistik yadroli qimmat qarishini anglik amaliyotda ko'rsatib, vatanparvarlik ro'yini zo'r kuch bilan avj oldirish kerak. Qetirqinib o'g'inish, jasorat bilan yangilik yaratishning namunachilaridan bo'lib, boshlamchilik bilan mavqeni ish o'rniga qo'yib, japog'i chidab qobiliyat yetildirib, ilg'or namunachilardan bo'lib, tirishib, kasbning tayanchi, yoshlar avangardiga aylanish kerak. Dadillik va mohirlik bilan kurash qilishning namunachilaridan bo'lib, boshlamchilik bilan qiyinchilikni yengib ilgirlab, qiyin o'tkalga hujum qilib, yomonlarga bo'y bermasligi, jin shaytonlardan qo'rqmasligi, jigarlik bo'lishi kerak. Jabog'i chidab kurash qilish, xolis to'kib qo'yishning namunachilaridan bo'lib, boshlamchilik bilan xalqning maydonida mazmun turib, puxta ishlab, rostchil amaliyatchil bo'lib, jabada oldida, g'alovatda kayindi turib, rozimanlik bilan mangu dotlashmaydigan burmimiq bo'lishi kerak. Axloqni ulug'lash, yaxshilikka intilish, intizomga qattiq rioya qilishning namunachilaridan bo'lib, boshlamchilik bilan umumiy axloqni tushunib, ommaviy axloqqa rioya qilib, shaxsiy axloqda talabchan bo'lib, qonun intizomga qattiq rioya qilib, ittifoq a'zosilik majburiyatini qat'iy ado qilish kerak. Keng kommunistik yoshlar ittifoqi a'zolari siyosiy ta'limni astoydil qabul qilib, siyosiy jihatda to'linishni kuchaytirib, siyosiy jihatda olg'i besishga intilib, partiya tashkilotiga faol yiqilishib, loyaqatli kommunistik partiya a'zosi bo'lib chiqishni nishon qilishi va sharaf bilishi kerak. Uzoqdan buyon keng ittifoq kadrlari esil an'anini joriy qildirib, mas'uliyatini astoydil to'liq ado qilib, partiyaning yoshlar xizmati uchun muhim to'p qo'ydi. İttifaq kadrları partiyaga sadiq bo'lishdek siyasi fazilatni mustahkamlab, g'oyivizmlik ma'naviy xislatni avj oldirib, qalbini pok tutib, zehni va kuch quvvatini urg'utib, kishilarga yosh kadrlarga xos poklik va soplikni his qildirish kerak. Angli qolda ommaviy lushanni amaliyotda ko'rsatib, ommaviy qarashni mustahkam turg'izib, keng yoshlar bilan ish quyun tosh quyun bo'lib, yoshlarning boshliqqa emas do'sti bo'lishi, o'zi bilanli bo'lib ketmay, yoshlar uchun ko'proq bosh qotirishi lozim. Mas'uliyatchan, amaliyatchil bo'lishdek xizmat stilini yetildirib, quruq gap sotmay, ko'proq amaliy ish qilib, dodillik bilan sharoiti jopoliq joylarga va asosiy qatlamga birinchi safga berib, jopoliq, qiyin, eg'ir, xatarlik vazifalarni zimmasiga ilib,
səmimi adam buluşu. Puhtı iş kılışı gerek. Pak tələbcan buluş pəzilətini yetildirib, könlədə əyminib, gəp sözdə ehtiyat qılıb, hərkətigə çək qoyub, iradisi, çıdamçallıqı və özünü tutuviliş iqtidarını üzlüksüz tavlab, can dil bilən umumunu közləydiğən, özünü pak tutuduğan, özgü çan qondurmaydıqan adam buluşu gerek. İnqilabçıla məngü yaş durudu. Cungu Komünistik Partiyası, Cunghua milletinin uzak müddetlik uluğvar işlerine iradı bağlıgan. Yüzyıl dəl onun krallık mezgili. Lenin İngilizinin sözünü nakil keltürüp, partimiz Kilaçek'nin partiyası. Kilaçek yaşlağı mensup. Partimiz ıslak kılgıçlarının partiyası. Yaşla haman ıslak kılgıçlarına ağışıp menişini tekimi kalaydı. Partiyemiz çirik konuş heyilagi karşı pidakarana küreş kılıdgan partiye. Yaşla hemişe pidakarana küreş kılışkı başlamçılık bilen atlanıdı diyen idi. Tarık ve riyallık şunu ispatıldı ki, Cungu Komünistik Partiyesi yaşlık alahidlikini baştan ahır saklap gelgen partiye. Yaşlanın işin işi ve ağışıgı mengü erziydigan partiye. Cunghua milletinin uluğ gülün işini emelge aşuruş sepirde, Cungu Komünistik Partiyesi avantgard etret. Komünistik Yaşla İttifakı zerbudar etret. Piyonurla etreti zapas etrettir. Piyonurla etretigi kiriş, Komünistik Yaşla İttifakı kiriş, partiye kiriş, yaşlanın siyasi cihette olgu bizşki intilişidiki hayat terologiyesi. Cungu Komünistik Partiyesi baştın ahır yaşlığa koynunu ken içip, yaşlarının üzlüksüz türde partiyaya yeni kan bulup koşuluşunu kızgın karşı alıdı. Komünistik Yaşla İttifakı bütün İttifak piyonurla etirtige itekçili kılış, siyasi mesuliyetini yakşı ada kılıp, münevver piyonurlarını İttifak kırışkı tonuşturuş, münevver İttifak azalarını partiyaya kırışkı tonuşturuş, hizmet mekanizmini kılıplaştırıp ve küçeytip, partiye İttifak, Piyonurla ətirtinin adam tərbiyələs zəncirini cipsulaşdırış və tutaşdırışqa küçəb türütkü buluşu lazım. Ərdərcilik partiya təşkilatları yaşla arısıdın partiyaya əza yetişdiriş və qobul qılışqa yüksək əhmiyyət verişi. Bolub mu, münəvvər komünistik yaşla iştifaqı əzaları arısıdın yetişdiriş və qobul qılışqa əhmiyyət verib, Qızıl hakimiyyətinin məngü özgürüb getməsliqə həqiqi kapalətli qılış gərək. Li Dajau, yaşla dövlətinin royi digən. Məyli ilgiri, məyli hazır, məyli kəlgüsüdü bolsun, yaşla xizməti, partiya xizmətidiki bir türlük strategiyəlik xizmət. Hər dərcilik partiya komitetləri, Yaşlarının üsbitiliş kanuniyeti ve devir alaydilikini zor iştiyak bilen tatkik kılıp, yaşlar hizmetini zor zihni küçü bilen tutup, yaş dostlarının sırdışı, yaşlar hizmetinin kızgın teşkilü güçsi, yaşlarının yolbaşçısı buluşu gerek. Her dercilik partiye teşkilatları, partiye kuruluşu arkalık, iştipak kuruluşu yetekçilik kılışkı dair tüzüm mekanizmlarını emelileştirip, Komünistik Yaşla İttifakı xizmetidiki mühim meselelerini daim muhakeme kılıp ve hel kılıp, İttifak kadırlarına kızgın könül bülüp, katlıq tələb boyup, Komünistik Yaşla İttifakının xizmetlerini ammivi teşkilatlarının xizmet alahidiliki ve kanuniyeti boyunca icadi işleşini kollayış gerek. Hörmətlik radio anıqıcılar. Biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2022 yılın 5. ayının 10. günü Cungu Komünistik Yaşlar İttifakı kurulğanlığının 100 yıllığını təbrikləş yığında kılgan zamanımız yaşları milletini güllendiriş müsabıqı yolu da cəsarət bilen başlamçı buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danihmola, stansımızın başka programları da bolsun.

0: Emesmo komünist ataş.
1: 70 yaşlık matematik kualogun partiyi kırış ıltımasının tesliklanganlıkını ukkandın kiyin, aya callangan halda muşu şiirini yazgan.
2: Ben öz yardımını Cumhur Kompartiyesi kırdım. Partiyenin programısını ima ettim. Partiyen izahlamısına hemen tırmen. Partiye esasını mecbur edinme oda kılmen. Partiyenin kararını icra kılmen. Partiyenin insanlığa katkı dayı kılmen.
1: Milyonluğun münevver Cumhur perzentleri, sansızlığın vətənpərver zatlar muşunda vədi bərgən.
0: Gayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əsli çın saxlab, onu məngü unutmayılı.

musibat. Arzu istaklari chechak ochgan bir güzel tushni ko'rgan edi. Afsus, bu güzel tush hashpashdagicha qabohatli tushga aylanib qoldi. Subat o'rindan turib, ambar uydan o'zining o'qish materiallarini qochilab qo'ygan qalay sandiqni ko'tarib chiqdi. O, sumkani tüm qilib, ichidagi narsalarning hammasini karvatga to'kdi. Sunshaunaning otkirtkisi silingan konvertni ilib, teshigi kesilgan qadrli savoqdishim, partadishim Subatqa degan ko'rkam xatga qarab, sinfimizda siyah qalam xatni eng o'lchamlik, eng güzel yozilgan partadishim Sunshauna. Meni yod etganingizga rahmat. Deb pichirlab, konvertning ichidagi otkirtkilarni ko'rishga ko'ngli yerim bo'lib, qalay sanduqqa silib qo'ydi. Singlini yeşip, onun içige teğim edilgen kitap, defter qatarlıq materiallarını mı qalay sanduqqa silip qulublap, ambar öyge ekirip qoydi. O, kalısıga, kalbiye sınıp ketken algebra iştiyaqını mängü qulublap etdi. Subat, şığladi, qaqşidi, həsrət çekdi. Hem adamın həvizgildiğen kelişken Subat öldi.

Hatta cinimde mi keçik razdım. Ama sen dilimi katık azar benim. Sana boğan muhabbetim nefretke aylandı. Bütün dünya köz aldımda karangolaştı. Kalbimdeki gazap otu goya yanardağdak partladı. Benim könlüm mängügü öldü. Başka birini seni söygendek söyüş ben üçün ölgendimi beter azaptı. Bilem sen. Bana bu ömürlük cezanı sen bana bedin. Subat. Şunun üçün mü kallamda bekat senden üç ilişkin ibaret berle niyet kaldı. Eğer bir adamın kalbide kısas otu partlısa yol vasıta yavuzuş gidedikken. Doğru. Ben bir çi yol vasıka aylandım. Senden üç ilip Murat Maksit'inge yetküz müdüm? Bunun bilen toxtap kanmayım ben. Hayatlı bulsam, keyin turmuşunda bire ayal bilen hatırcam ötüşün, uxlap düşün. Sen bu hatını kötürüp, əriz kılıç koydu buluşun mümkün. Ben herkes tosumayım ben. Hem de arlışma avar bulmayım ben. Özünü aklaş yolu da palakşı pürüşünü tök gözümle kütüme. Mükerem, hatının aslığa ya ismini, ya vakitini yazmağın idi. Subat, hatını okup bulup bir kırtıp taştı bətti. Onun yüreği şundak muzladı ki, mängü ermeydiğen muzdağdak kaydıp, İçige titrek oluşup bedeni tikenleşti. Oo, neme diyen korkunuştuk ayalı. Beni süyemiş dehi. Çin köğümdün süygen bolsa, men rət qalgan taqdırdımı, meni hangi iştirmey, əksi mağın bəxtiligen bolatmi. Kurup kessin onun süygüsü. Bu çi yol bas, bunun din kinki günlerimde, beşim gıyanı kandak günlerini yağdıra. Subat, oylağan seri bir karanguhan onu dem tatıp ekirip ketip bağanda kes kılıp, bedeni kattık silkindi. O, çacırap orundan durup, katını kolağı elip, yertip taşlı vetmekçi boldu yu, yeni bunu yedidim yandı. O, katını kaydı konvertka silip, ambar öydeki kalay sandıkı silip koydu.

0: 就可以在城市里安家了。在繁华的都市中，守护生物多。
1: Jahandaki işlerini bizden alın. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Yani ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Her radyonun uçtusla programımızın da anlaştırıvatımız. Her bir gününüz ne yaş oranlaştırıvımız var mı? Onda da tövendeki bayıldırım bu kulak silah. Saatinin kongurkını özünüz yaktırılgan müzikaya doğrulap koysanız, uyganğa vaxtınızda kalbiniz hoşal keyfiyat kutuludu. Naştılıkınız kuretlik bolsun. Yarışımlık özünüz yaxşı gördüğün rahat kiyimlerini kiyip, uyunuzdan tebessüm bilen çıkıp, işhanığı tebessüm bilen kirip. Bu tebessüm tabi elektr magnet bulup, itibarsızlık ve üşmeliklerini yoktudu. Onun için hava uçuk külleri atlatkı kaklının. Çünkü köngül mü fotosintezge muhtaç. Üstülünüzdeki gülle ya ki taladaki yeşilçiliktin kan uçu huzurlanıp, hayatlık duyguğunuzda uygudu. Yaşaşının ne kadar güzel işgeldikini daim takitlep durun. Yani şu nesi seminizde bulsun ki, kancılık aldıraş buluşunuzdan kattığı nezer, çüştü çok o müydü bilim. 20 минут яки 20 саат бос купай. Әр кетим үйден чыкканда яки үйге кайтканда имкан кадәр бер юлды мен. Ашу тоныш көчәләр, тоныш чырайлар сезгә тормышның ызыклыгын хис кылдырды. Тормышыгыз һәр вакыт гүзәллеккә тулсын. Пенәмсә гүзәл нәкъшләребез дәвамлы сөйләп үчүн.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimli cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: pəsk çüşüb kütübxanısıdın çıqar çıqmayla, kəynidin xotununun aldırab kelivatqan tonuş ayaq tevişi anlandı. Hə, nimdəysən? Dedi Levin soğukla. Bizdən işimiz var. Keçirin, dedi Kitty, nemis texnik qarab. Erimgi deydiğan işke qız kepim baydı. O nemis mağmaqçı bolıp turatdı. Levin onunğa "Hatır jammen eberin," dedi. "Poyiz saat 3'tü mağamdı." dep soradı nemis. "Keçkip qalmasam bolatdı go?" Levin cevap bermey xotını bilen bille sırtkı çıxdı. "Hoş. Mağa deydiğan kepiniz bos dəbirin," dedi Levin Fransız sözləb. O, xotınının çırayığı qarmıdı. Xotınının tompiyip turğan qorısqıqa, ələmdin titirəb, ecin arlıq tüs alğan turuqıqa qarğısı kəlmək qelivat attı. Sizge deməkçi boğunum, biz yeni muşundaq keti vəməyli. Bu mağı bir azap bulu vatıdı, dedi keti səl duduqlap. Mehmanxanı öydü xizmətkarla ba, dedi Levin açıqı bilən onunla. Bəyədi bundaq yığlam sırap tursan sət. Əmiz av yəgi baraylı. Ula koridorunun u beşiği kelip durdu. Ketenin yandaki öygi kırgısı baydı. Lekin u öyde İngiliz tili okutkutsi tanage ders ötü etipdu. Büyen bulmaydı, bak kireyli. Bağda ulağa yer süpürvatkan bir dekkan uçurap kaldı. İkisi o dekkanın Ketenin yaş yuqi çırayığa, Levinnin haya jalınıp turuvatkan halitige dikkat kılıp gelişidin ensirmey, aldığı qarap iştik mağdı. İkkilisi işçideki gəplerine devilip, karış tarafının ufkışmaslıqını könlüdün kötürüp etmekçi. Özlerini azaplap gelivatkan nersidin, derkem tuturup sözlüş arqılıq kutulup ketmekçi boluş attı. Bundaq keti vəməyli. Bu işkilimiz üçün bir azap. Mən bəkmə qeylinib keti vatı mən. Sən mi şundaq? Nim üçün şundaq qılımız? Ula, işki tərpədə lipa dərixi egiz ösüb ketken, yol üstüge qoyub qoyulğan uzun orunduqnın yenigi kəlgəndə keti şu gəpni qıldı. Sən mağa bir gəpnili digin. Onun gəplərdə ədəb əxlaqı yad. Özünü sormağan qılıqsızlıqla bağmı yox? Levin, oş günü keçədikigə oxşaş, muştını məydisigə məkkəm yeqibilib turub gəp qıldı. Ba, dedi Kitty titirgən avazda. Lekin, sən mənim bu işdə ayıplik əməslikimini bayqımıdın mı? Mən bugün ettigen ornumdun turgan çağdın başlapla, onunla başkıcı muamildi buluşunu oylıgan. Lekin bu ademle, o bu yeğe nemiş kikagendu. O kemmeste şunçilik tiniç, bəxtlik keti vatattuk. O şundak depla, avazını koyu etip yığlap ketti. İse dəşleri bilen tən, Yuğan korsqi silkinib, gəp qılalmay qaldı. Ulanı kəynidin qoğlap kelivatqan nərsimi yox. Keçişləri texima hacəssiz. Ya uzun orunduqtı oltırğınıqa xuşal bolıb kətkidək işmi yox idi. Amma bağvən ulanın öyge qaytqanda yeni baq kirgən çağdikidək əməs, çıraydın xatırcəmlik, və bəxt nurlarını parlatıp ütüp ketivatqanlıqığa hayran bulup qarap qaldı. Müzik
1: Мен саң шуны деп қояй. Сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсен. Әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайық талап. Қызымызды шәрменді қылып атсан. Балағы тықып атсан.
2: Кенәз, ұндақ демен. Мен зад неміш қыпты мән?
1: Мен немі қылдым демсен? Немі қығыныңны мен саң деп берәй. Бірінші, сән қызымызды тәләп қойған жігітләні үзен чылап келдің. Бұ іш әтіла бүтін Москваға пүркетіду. Бұ тұрған кеп. Әгер олтырыш тәшкілімек жосаң, өзен талыған жігітләніла. Бүгінкіде қызымызғы тәк қойғанланылы чақырмай. Байветчілінің біріні қоймай, әмісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсен яқшуымамды. Мән сән чақырған о жігітләдім бизар, шүнчілік бизар мән. Сән бұ қылықын білән қызымыздың бешіні айландыру өтіпсен. Левін ұладың мұң яқшы. Петербургның о бәкзадылдырының әмісі құды машинады ясап чыққан дек бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немелә? О немеләнің әждады падиша осы мұ? Менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

0: Efendi'nin gep sözleri de er boğucunu hap kılıdıgan, hap kılıdıganlı emez, korkunuşluk, hatta hakaret keltirdiğin bir nesini sezdin mi? Sen kandak düşündürsen bula. Müdürlüme, bulundu kımır kımay tor. Dedi Dolly Maşa'a tavlap. Maşa apsının çırağıydaki azırak külkünü körüp bir yangı öğrülmekçi bolgan idi. Yukur tabi kıdikile onun okşaşlarının undak kılıklarını adette yaşladı boludugan çıraylık ayollarını köyse keynigi kırvaldıgan bir hıl adet de bilidu. Hatta erle aşında kılıklardın pekirlinidu. Dedi Dolly Fransızcını arlaştırıp sözle. Şundak. Dedi kapık çüşken Levin. Bu gepçe sen mi bunu sezip sen de? Yalğız melli emez. Setuamı sezip du. Çaydın kiyin oman oçkını eytip. Meninçe Veslovski Keti'nin beşini aylandırıvatkan dek kılıdu dedi. Bu yakşı boldı. Emdi bir kararı geldim. Onu bu yerine eydi vitemen.
1: Üye? Saran buldun mu?
0: Dedi Dolly çöçüp gidip.
1: Sana ne buldu Levin? Üzerini tutup alıcı mı?
0: Dolly külüp gitti.
1: Man, emdi Fanina'nın aldık kırsan buludu.
0: Dedi o Maşa'a. Eğer şunda kılmay koymay men deydiğen bolsan, emsi bu gipini men setuvağı dep bakay. Yaksı onu setuva ip kessun. Onunga Levin'nin üyüge yeni mihman kildiğen boptu dep koysu boludu. Umumen onun bizden bu yerde turuşu muhafık emesken.
2: Yak. Yak onun üzem değmen.
1: Onu ile uğraşıp kalasın mı?
2: Herkes onda kummaydı. İşini huşal bir taraf kılmen.
0: Dedi Levin rastlı huşal gep kılıp.
2: Dolly, onu keçirip etken, hem de ikinci onda kımaydı.
0: Dedi Levin, o küçük cinayetçini körüstüp durup. Maşa, Fanina'nın aldığı çıkmay, apsının aldığı kelip, kapaklarını türgen pete, onun özüge karşını saklap durattı. Apsi onunla karaganda, o yüzünü apsının tızları arsığa koyup, pangıdı yığılıp etti. Dolly inçke yumuşak kollarını onun beşi üstüge koydu. Onun biz bilen ne mi ortaklığı ba? Levin şu hıyal bilen Veslovski'ni izdep çıkıp getti. O aldın kıhanıdın ötüp getip etip, hizmetkarıga poiz vokzalıga bardıganga peytonu koşup koyuşunu buyurdu. Peytonun resori tünügün sunup ketken, dedi hizmetkar onunla cevap verip.
2: Onda koz hadik ne ketinla? Mehman kayada?
3: He uyak yüzünün hücursu kırıp ketken.
0: Levin Veslovski'ni izdep tapkanda, o çamadandın bir nersilerini elip, nakşı notullarını karavatkı yeyip etken. Otlık bir yergi berip geliş üçün, Konçılıkını kiyip körü vatkan işken. Levin'nin çırayı özgürüp ketken mu? Ya ki Veslovski, Brown'un üyüde onun hotonunun beşini aylandırışının yakşı emeskini yes kılıp kalgan mu? İş kılıp Levin kırıp gelgende çırayı özgürüp ketti.
2: Konçılık kiyip at minmekçi misiniz?
3: Şundak. At mingende konçuluk yuvasa işten pakız sorudu.
0: Dedi Veslovski, orunduk koyu valgan putudaki konçuluknun ahırkı izmisini etip durup, huşal hem mulayim külküsü bilen. Veslovski hakikaten obdan yigit idi. Levin onun közlerdeki uyatçallıkını körüp, özünün öy ilgisi durup, Moşundak işini kılıvatkan edin, numus kılıp kaldı. Hem bir aram mı boldı?

Dolly özünün arzusu boyunca Anna'nın aldığı ketti. Sınlısını hap kılışka, onun erinin könlünü hıra kılışka Dolly'nin zadılı könlü tartma etti. Şundaktımı amalsız keti vatatti. O Levin Erhut'un işkisinin Vroniski bilen hiç kandak alakıdı bolmaslık niyetinin durustlıkını düşünüp duratti. Şundaktımı Anna'nı yoklap gelişini özünün mecburiyeti dep biletti. Onun yine Anna'nın ehvalı da özgürüş bolu atkan bolsu mu, özünün onunla bolgan könlünün özgermi geldiğini bildirip koyuş neydi mi baydı? Dolly o yergi berip gelişte, Levillağı yolunu vilişini halımay, icarigi at tepip gelişke mehaligi adem evetti. Levin bu gepni anlapla onun aldığı kırıp onu eyiplep ketti. Sen nemiş ki uyağı berip kelişini menin könlümünü hıra kılı dep oylaysan. Eğer sen beni şu işinki hapı boludu dep oylusan, uçakta menin otlarımını işletmeginenge tekimi bekere hapı olumen. Sen bana uyağı bağımsam zadı bombaydı degen gepni kınmayla, mehaligi ademe vertip icarige ot epkenmek çöp sen. Bu işin benim oğamını tekimi kaynattı. Ula sana ot berip durdu. Ama seni uyak apırıp koymaydı. Benim atlarım ba. Eğer beni kapkınmaydı sen, benim atlarımını işlet. Dolly onun gepege kırışkı mecbur boldı. Yolgu çıkıdığan günü Levin kaynatısıga töt atlık peytun. Yine yolda almıştırıp mağdığanga zapas at tayarlap bədi. Bu atla bek mi çıraylık bolmusu mu, emma nait kaul idi. Ulanı bir gündü barıdığan yergi yetküzel etdi. Emmisi terilguğu şıltıdığan, menidığan atladın idi. Şu küllerde Kenez hanımını poiz stansıga apırıp koyduğanga, tuğut anısını elip keliduğanga atla lazım idi. Levin'nin beşini katırıp turuvatkan mı muşu iş idi. Lekin sahip hanılıktan alganda, o Dolly'ni başkaladın icarigi algan at bilen yolgu selip koyulmaydı. Onun üstüge atlanı icarigi elişka 20 roble ketetti. Bu pul Dolly üçün az bul emes idi. Dolly'nin kolu kıskı idi. Bu cihette o Dolly'yi istaşlık kılattı. Dolly Levin'nin mesleğeti bu içe tam atmaylı yolu çıktı. Yolla tüz, peytun rahat idi. Atla oynaklap çepip barattı. Peytun'un aldı da peytun keştin başka gocudarımı ultrattı. Onu Levin çakarlanın oranı da Dolly'ni digen yerige salamet apırıp koyuşku orlaştırgan idi. Dolly peytunda mügidep ultrattı.

0: атланы алмаштырдыган дәңге етіп келгенді ла ойғанды. Долле Левин Севия Жескенінкеге кетіп етіп түшіп өткен ашу бай деққанның өйге чай ішкелі кіріп, деққан аялла білен балыла тоғырлық паранлашты. Қейрі деққан білен мұ, у мақтап тоқтымыған граф Вронски үстіді паранлышып, саат 10 болғанда yolunu davomlashtirdi. Öyde balılanın gemide bulup bir işlanı oylaydıgan vakit mi bolmaydı? Bugünkü töz saatlik sefer üstüde uzaktan beri besilip kalgan oy pikirleri bir dillik kallısıgı gelibilip, özünün bütün hayatını hemme tereptin bir kur eslep çıktı. İlgiri o hiç kaçan mundak azadı oldurup hiyal sürüp bakmagan idi. Bir dilla özünün bazı oy hiyalları özüge galiti tuyulup ketti. Başta o balılarını oyladı. Kinez hanım asasen kiti balılağı obdan karaymız dep vedi bergen bolsu mu? Yanılı balılardın maşa yeni benvaşlık kılması bolattı o. Gerişani at tepi vetmesiydi. Lişanın korsuki ağırıp kalmağay. Dep ensirep mandi. Arkadılla kelgüsüde yüz beriş ihtimali bolgan bazı işla real meselelerin ornuğu ütübilip, bu yıl kışta Moskova'dan yeni öy setibiliş. Mehmanhanı öyünün saymalarını yen güçleş. Çon kızıga nor kıpelto tiktirip beriş digendek işla toğırlık kıyal sürüşkü başıldı. Onun dinkiyen hiyali tekimi yırak kelgüsüdeki işlağı getip, balılarını kandak çoğun kılıp katargo koşuşlarını oylap getti. Kızla ancı emez. Oğullarını kandak kılış gerek. Hazır o yakşı. Gerişanı özen başkurup giterleymen. Korskumda kanmağın dikin vaktimi yeterlik. Setivani balılanı başkur digili olmaydı. Hem o başkurup mu kitenmeydi. Ballani başkılanın yardım bilen özem katağı koşup ko kiteleymen. Lekin yeni hamıldar op kalsam uçakdı tes. Uçtum tut onun esige. Hotun kişi balı tuğuş kargışığı ketke digen bir gep gelip kaldı. Onun karışça bu gep toğremez idi. Tuğuşku anç emez. Ama korsak götürüp yürüş azaplık iş.
1: Sizge azadı nimi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azdan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynuşunuzda öyge çakırtıp kelişiniz gibi olmaydı kallığı toğırlık gep kıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bu kağın. Çünkü...
2: Men ayal kişinin ne mi zörür yettin oynayışı bilen körüşü dağallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himetli yüz abroyunu sakla şartı bilen beri do. Şundakken bunu şapkasızlıktan ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıktan mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözü işçilişini yakış görsünüz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, eri bilen balısını taşlap gitmekçi boğa ademli rezildisi buludu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den beridigan Uyghurcha anlıkçını başlayınız.

Yaqında xizmatçilarning bir dövü tangilarni bir taraf qilib atganligini ko'rdim. Bu manzara kichik bola pul soldigan sapal qochisini yerga etib chiqib atganga o'xshaydi. Psixik mulozamat markazi talla bozor bo'lmagandan keyin uncha chiq tangin nadan topgandu deb hayron qoldim. Yordamchilarimiz noyit kasbchan, ish o'rinda shaxsiy ishini qiladiganlar yo'q. Bu tangilar xizmat bilan munosabatlik bo'lsa kerak, lekin bu tangilar bilan xizmatning qandoq munosabati bor? Yardımcı minin tınır kapkağınımını körüb, bunun bir balının məsələ soraş üçün tölügən aldın kilişi şəqi işgəlliqini etib idi, bu balıdın həxni az eliş ya ki almaslıq gerək mi yox dəb hanı veqib turplu qaldım. Yardımcı minin öndümüginimini körüb, bu qanç puldu dəb oylavatqan oxşaydu dəb qaldı boğay, balının həmi pulu moşinçilikkən, yetmügə yergə mə yardım qılay davadı mən, dedi. Pulunun işini kiyin deyişəyli, onu kim əkəbdu? Деп сордым. Әсли қайды бойынша баланың мәселесі болса, атанысы әкілеші керек еді. Ярдамчы баланың өз келіп, еқан пұлдырыны мәсілі тәқиге төлігелікіні, атанысы